benim sevdalı başım. Ah benim dünya telaşım. Ah benim sarhoşluğum. Ah çılgın yüreğim. Sus artık uslan.

suskun, aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun, ne zaman

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kıyı Ege ve Marmara'da 2 ila 4 derece artacak, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 15, Ankara 9, İzmir 17, Bursa 14, Antalya ve Diyarbakır 20 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Sefaköy, İncirli, Merter, Çağlayan, Mecidiyeköy, aksiyonda Topkapı, İncirli, Florya, Avcılar yönü etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi istikamette İstoç, Mahmut Bey hattı etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Temde, Ümraniye, Kavacık yönü şu dakikalarda yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar. Pazartesi sabahından Efsane Radyo İstanbul FM'den. Türkiye'nin en ne diyor belirsiz, en saçma sapan, en her şeyin olabileceği, en garip şov programından. Günaydınlar Emre, mutlu şov başladı. Tam iki gündür mikrofonum elimde olmadığı için elime ne geçirirsem ona konuştum. Mesela işte efendim özellikle tarak, mesela banyo fırçası, mesela deodorant, mesela kumanda. Günaydın diye anırıp durdum, dediler ki Allah'ın delisi pazartesi olsa da defolup gitse şu. Evden kafasına göre konuşsun artık, radyoya bunu salın. Mikrofonunu da açın. Anıra anıra günaydın diye bağırsın. Efendim günaydınlar, kimler burada şöyle bir bakıyorum. Yeni yeni evlerinden çıkanlar, çıkmaya gayret edenler, ayılmaya çalışanlar, gözünün çıpağını daha yeni almaya gayret edenler. Allah'ım bu yol nasıl çekecek? Bu yoldan nasıl gideceğim? Akşam nasıl döneceğim? Eve bir geleyim var ya, ilk yapacağım iş uyumak diyenler. Çok sinirli, çok stresli, çok ödeme dolu. Bet suratlı arkadaşımın yüzünü göreceğim, lanet olsun diyenler. Şimdi o elindeki siniri, stresi, derdi, kederi yere bırak. Ve ellerini yavaşça yukarıya kaldır. Çünkü Emre Mutlu Show başladı. Saat 10'a kadar beraber olacağız. 10'a kadar beraber olacağız. Muhabbetimiz daim olsun. Gerçekten pazartesileri birazcık daha böyle özlemiş geldiğim için birazcık... evet, gaza geliyor olabilirim. Ama sen artık beni idare ediyorsun. 1,5 sene oldu burada. Bu mikrofondan sana seslenmeye başlayalı. Sadece bu kurumumda bile, İstanbul FM canımız radyomuzda bile 1,5 sene olmuşken, nice seneler Allah bizi ayırmasın. Şöyle bir günaydın mesajlarını bir okumaya başlayacağım. Sen de günaydın mesajını yapıştır gelsin. Hatta müsaitsen bir de fotişko istiyorum. Manitana, sevgiline, sevdiceğine, yavukluna, nişanlına, karına, kocana, dayına, halana, teyzene, anneannene, babaannene, komşuna, markete, sucuya, onlara niye attığını bilmiyorum ama attığın şu anlıklar var ya, babam bana tamam. At bakalım, neredeymişsin bin, ya Nur Cemal'ini görelim ya her nereden beni dinliyorsan orayı bir görelim. Geldi benim zengin müşterim, Dubai çok sıcak, başladık şimdi bak sabah sabah. Günaydın sıcak Dubai'den, yağmur yağmur soğuk esen rüzgardan ve dalgalı denizden sonra iyi geldi demiş. He, buraya teknesine geldi arkadaşlar, zenginler de beni dinliyor. Ama biz fakirler bu saatte bu keyfine kalkıyor, bak söyleyeyim. Bu sırf sadece bu kadar fakirler arasına karışıp kendini iyi hissetmek için kalkıyor. Anlatacağım efendim. Bir reklama gidiyorum, sakın ayrılma. 10'a kadar buradayız, günaydın fotoğrafı bekliyorum senden, günaydın. Emre Mutlu Show başladı, Mutlu Show ama.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Aracınızı dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'ın mobil uygulamasından kiralayın. Online indirime ek, %10 indirimi kaçırmayın. Kampanya detaylarını öğrenmek ve yola çıkmak için en doğru adres enterprise.com.tr.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Ben bu Erhan Güler yüzdeki anlamsız neşeye anlam veremiyorum yani. Bak şimdi şarkıyı dinle, kulağını ver. Böyle gülerek ve acayip mutlu söylüyormuş gibi geliyor ama normalde hiç öyle değil. Matrix'teki Ajan Scully gibi yani. Her an dönen tekmeyle seni duvarın kolonuna yapıştıracak gibi duruyor. Değişik bir abimiz. Oy bahçenize. Bak gülerek söylüyor gibi değil mi bak? Din yavrum kazlardan oy oy. Çok eğleniyormuş gibi, anladın mı? 0544-886-1886. Sabah yoklamasına daha var, henüz yapmadım. 0544-886-1886. Aa, dün rüyamda, şu anda aklıma geldi bak, şu yoldaki arabayı görünce. Buradaki hiçbir arabayı görünce aklıma gelmesi mümkün değil. Küçükken fotoğrafı öyle geldi de. İnanılmaz spor bir araba alıyordum rüyamda. Tekrarlıyorum, rüyamda. Yani maksimum spor arabayla ilgili ilişkim orada kalıyor olabilecek de olabilir. Bana daha Dubai'den resim atıp durma bak. Bak sabah 7:10 geçiyor. Daha kahvaltı yapmadım. Ne getiren ver ne götüren, bir yarım simit istedik, o bile yok burada. Ama yani böyle gerçekten acayip spor. Acayip Feyyaz Yiğit'in filmi seyrettim. Oradan olabilir mi acaba? O araba çok güzeldi çünkü ya. Acayip güzeldi. Seyretmeye çalıştım daha doğrusu. Çünkü 3 kere uyuyakaldım. Filmi seyrederken çok tamamını getiremedim. O yüzden bana sorarlarsa neydi filmin adı? Can dostum yine. Sesli söyleyebilirsin. Ne? Yan yana. İlk defa gelenlerde öyle utangaçlık. Ay ya, duyarlarsa. Yan yana dizisini daha doğrusu. Çünkü ben artık 7'ye böldüğüm için filmden çıktı bende. Yani benim için dizi olmuş oldu arkadaşlar. Bazen de öyle olur ki bir diziyi izlemeye başlarsın, bir solukta bitirirsin. Örneğin Ripley diye bir dizi tavsiye ederim. Benim için film oluverdi çünkü bir solukta bitirdim yani, o kadar. Hani biliyorsun değil mi, bazen Allah herkes öyle dizi bulmayı nasip etsin. Lavaboya bile koşarak gidip gelip, hele birileriyle seyrediyorsan, değiştirme değiştirme geliyorum. Bakalım kaç kuruş. Ne oldu? Dilber alıyor musun? 50 milyon doların eksikti en son yani. Ya ben Dilber alacaktım da. Rengi beni biraz. Yani ne bileyim. Arkadaşlar Dilber'in fiyatı 750 milyon dolardan 800 milyon dolara çıkmış. Dedim ki böyle terbiyesizlik olmaz. Ver kaporamı geriye dedim. Ben kapora verdim çünkü. 7500 lira kapora verdim. Bir dövdüler mi gemiciler? La la la la la la la la la la. Evlerinde olanlar 1'e, trafikte olanlar 3'e, iş yerlerinde olanlar da 2'ye bassınlar. Maalesef trafikte olanlar demiyorum çünkü şu anda acaba trafik durumunun ne olduğunu bilmiyorum. Yağ gibi geldim ben. Bu sabah karşıdan geldim. Nereden geldiğimi söylemeyeceğim. Sen olabildiğince merak et. Çok umurundaymış gibi söylemeyerek gizem yaratmaya çalışıyorum. Sen de tabii yaptım. Bana ne, nereden gel? %40 şu anda. Trafik durumu İstanbul'umuzda %40. Bismillah 3, hadi bakalım. Evlerinde olanlar 1'e, iş yerlerinde olanlar 2'ye, trafikte olanlar 3'e basıp bir yollasınlar. Başım göğe ersin bakalım. Hiçbir şeye yaramayan bu faaliyeti ben yoklama niyetine sayıyorum aslında. Trafikçiler yine çoğunlukta olacak. Günaydın efendim, günaydın. Şu anda trafikte olanlar, bundan atıyorum yarım saat sonra trafiğe çıkacak olanlara göre çok çok daha avantajlı olacaklar. Lakin biliyorsunuz benim sabahları trafikte çok fazla bir işim olmuyor. Çünkü çok erken çıktığım için erken kalkan yol alır biliyorsunuz arkadaşlar. Aklıma başka bir atasözü gelirse onu da söyleyeceğim. Çok havalı hissediyorum kendimi atasözleri ve deyişlerle ilgili programın arasına böyle serpiştirdiğim zaman. Geçen birkaç tanesini yanlış söyledim. Yanlış söylediğimi de sonradan uyarı aldım babamdan. Dedi ki ilkokul 2'deki öğrenciler ezberledi bunu. Sen yayın yapıyorsun, bir de sana dedi para mı veriyorlar orada? Dedim evet. Bu saatlerde patronum dinlemiyor arkadaşlar. O yüzden ne yaparsam yapayım çok büyük problem olmuyor. Ama saat 8:30'da uyumanım ya da Sedat Bey radyoyu açtıktan sonra ağzımdan çıkanı kulağımın duymasının gerektiği saatler olduğunu o kadar iyi biliyorum ki. Daha çok erken, yoklama değil bu, merak etme, 7:14 daha çok erken yavaş yavaş toplanacağız. Ama sen şimdi diyeceksin ki madem onları yok yazmıyorsun, atıyorum 7:30'da geleni, ben niye saat 7'ye çeyrek kaladan beri buradayım? Haklısın ama okul gibi düşün. Okulda nasıldı? 7'yi çeyrek geçe gelen ya da 8'de ders başı, 8:20'de gelen öğrenciyi tamam geç yerine geç, en arkaya otur deyip yok yazmayan hoca var ya. Kendin orada diyorsun keşke ben de bu saatte gelseydim. Doğru mu?
Günaydın abi, hayırlı sabahlar, yine yollardayız her zaman gibi. İzmit'ten buraya devam demiş. İzmit'ten buraya. Bura nere? Neyse ki senin güzel sohbetin var. Dinleye dinleye gidiyorum demiş. Teşekkür ederim kardeşim. Şöyle bakalım gerilerden. Günaydın deli müdürüm, bugün de geç kalma demiş. Ya Allah'tan bir kere ya arkadaş, ben böyle bir zorbalanma. Yani hani hemen böyle tatlı tatlı ince. Fenerbahçe Dalyan sahilden. Fenerbahçe Dalyan mı? Fenerbahçe Dalyan sahil diye bir yer mi var? Yok deseydiniz lan keşke. O kadar rezil oldum ki yine. Doğduğumuzdan beri İstanbul'dayız. Geçen gün yemin ediyorum diyor ki bana Cinci Meydanı'ndan selamlar. Orası neresi arkadaşım? Neyse üst üste konuşacağım birazcık çünkü

Abi o iş benlik değil ki ya. Cenab-ı Allah'ın takdiri. Günaydın Emre abi, ben İstanbul Ümraniye'den Serdar Çevre. Belki gözlerim kapalı gibi çıkmış olabilir ama belki de kötü bir şekilde çıkmış olabilir, kusura bakma. Serdar bana çok güzel fotoğraf ama bir daha atma. Ya da at sen birisi de ben açmayacağım. Yani içim gözüm gönlüm açıldı diyebileceğim bir fotoğraf değil. Günaydın demiş, bismillah demiş. Günaydın kardeşim, hayırlı sabahlar. Belçika'ya günaydınlar. Sadece 3 yazıp asla muhatap olmayan bütün dinleyenlerime selamlar arkadaşlar. Yani bir günaydın bile yazmayıp. Günaydın Şükür Kavuşturan'a teşekkürler. Simit aldım demiş, servise binildi, seni bekliyoruz Sibel. Buradayım deyip sokağın fotoğrafını yollamış bize, Başakşehir gönderdim. Şarkı hareketli demiş. Anlamadım hangi şarkıya denk geldi. Günaydın Burcu. Günaydın, günaydın efendim. Soğuk bir havayla günaydın. Ne zaman tişörtle geçeceğiz, gezeceğiz demek istemiş. Günaydın. Arkadaşlar bu soruyu bana değil, göklere ellerinizi açıp Rabbinize sorup ya da ben sorayım bir işaret alırsam size mi? Anlamadım ki. Günaydın Emre 3 demiş. Günaydınlar, günaydınlar. Evet, üççüler birazcık fazla demek ki, erkenden çıkanlar olmuş. Yalnız bazen ne, hangi durumda çok canım sıkılıyor biliyor musunuz? 7'yi çeyrek geçe 3 atıyor bana. Saat 10'a çeyrek var. Kapanış yoklamasında 3 yazıyor. İçim çok kötü oluyor. 3 saattir diyorum bu yolda mı ya? 3 saattir yolda mı yahu? Aracının konsolunu atmış bize. Multimedya sistemini atmış. Vay, direksiyon logosu göstermeyenlerden. Bir de ben mesela multimedyada İstanbul FM logosunu görünce hoşuma gidiyor ya. Onun önünde böyle nal kadar önce arabanın markası gözüküyor. Vay be. Yoklama birazdan. Birazdan yoklanacaksınız. Günaydın, sabah sabah Leyla'yı havada gördüm demiş. Ana ne güzel fotoğraf o ya. Yaren olmasın bu? Yaren'le benim kardeşim ilgileniyor. Değildir değil mi? Eda Yaren'i 500 metreden tanır. Çünkü şimdi sürekli direksiyon başında akşama kadar. Allah direksiyon başındaki herkese kolaylıklar versin. Kolay değil İstanbul trafiğinde. Bu kadar direksiyon sallamak ama merak etme, ben buradayım.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Radyonun sesini sakın kısma.

Evet. Geldi benim taklacı güvercinim. Müdürüm günaydın, günün aydın olsun, şükür kavuşturana demiş. Teşekkürler Metin'im. Metin'im ben bir latte'mi alabilir miyim canım benim? Sana zahmet. Bir de bugün bir personal bir şey yapacağız seninle. Bir liste yapacağız da. Taklacılarla taklacı olmayanları birbirinden ayırmamız lazım. Ona göre yeni bir zam politikası belirledim kendime. Bir tarafa %65, bir tarafa %2,5. Adaletin simgesi olan patron olarak. Günaydın Emre'cim. Rabbim bize kızgın bence demiş. Şubat görünümlü Mayıs nedir demiş. Keşke Şubat olsa. Bence Kasım, Aralık falan yani. Bizimkinin trafiğini açarsın artık demiş akşama kadar.

Günaydın, sabah sen olmadan yola çıkamıyoruz demiş. Haberin olsun. Eşim, kaynım ve ben seninsiniz. Kaynım nereden girdi o cümlenin içine ya? Beni dinleyen bir kaynının olduğunu öğrenecekmişim gibi uyanmadım bu sabah ama. Ya mesela Semra'nın kaynı beni dinliyormuş. Ve bundan benim yeni mi haberim oluyor? Aşk olsun. Günaydın Emre, 3 günde sesini, sohbetini çok özlemişiz demiş. Teşekkürler. Teşekkürler. Emre abi günaydın, her sabah buradayız biliyorsun demiş. Biliyorum evet. Bu şey değil mi? Ne zaman ne lazım olursa biliyorsun kardeşim. Tabii müdürüm, personal detailing. Dosyalarını hemen hazır ediyorum. Siz çok vicdanlı ve merhametlisiniz. Metin en insan bilirsin canım benim ya. Bu arada müşterilerden bir tanesi şey getirdi bize. Cookie getirdi de gel odama sana bir iki tane vereyim Metin. Bir de senden bir şey rica edeceğim. Sana zahmet çıkarken kapıyı dışarıdan kapat. Metin'im. Canım Metin'im. Bir de eşantiyon şey getirmişler. Termos getirmişler. Onlardan da bir iki tane vereyim sana da. Eşe dosta götür. Bütün firmaya getirmişler de ben bir tek sana vereceğim 8-10 tane. Abi baban ameliyat olmuştu. Nasıl şu anda? Daha iyi mi demiş. Canım benim, var ol. Estağfurullah. Çok sağ olasın. Hepsini okuyamıyorum ama çok iyi. Çok sağ olasın. Çok sağ olasın. Şimdi hemen şöyle bir şey yapıyoruz. Yoklama saatimiz geldi. Geçmeden hemen yoklamayı alayım ona göre. Şu anda kulağında sesim olan herkes. Yani şu anda Emre Mutlu Show'u dinleyen herkes. Bir tane emoji atıyor. Bakalım. Müsait olan herkes, trafikte araba kullanıp sağa çekip atmayın. Trafik zamanı hiç yapmayın hele. Birer tane emoji bekliyorum şöyle herkes.

Den. Bakalım kimler buradaymış bir göreyim. Ona göre gazlanacağım. Ben de bundan besleniyorum biliyorsun. 0544-886-1886. Eğer sesimi ilk defa duyuyorsan, frekanslar arası gezerken bu da kim ne anlatıyor bu sabah sabah diyorsan, ben Emre Mutlu. Burası İstanbul FM. Efendim bizim dükkanın adı da Emre Mutlu Show. Sizler buradaysanız ben de burada olmaya devam edeceğim. Bakalım kimler buradaymış. Birer tane, bir tane hatta, yani kişi başı bir tane. Birer tane, sanki sosis paylaştırıyorum tabaklara. Bir tane emoji bekliyorum. Kalabalığın gitgide arttığı saatlerdeyiz. Trafik durumumuza bir bakalım. Trafik kalabalığı nasıl bir artış sergiliyormuş? Niye böyle rüzgar sesi geliyor bir yerden? Yo, bir dakika. Bir dip ses algıladım, bir saniye. Yayına da geliyor mu arkadaşlar? Umut, bu sabah buraya gelmenin bir anlamı olmalı dostum. Aa, geçti. Benden mi? Arkadaşlar yanlış anlamayın. Hayır, bir dakika. İnsanın tanıyamadığı bir ses çıkabilir. Şu an düzeldi. Böyle yapınca, böyle. Vallahi düzeldi. Trafik durumu %53. Herhangi bir kaza uyarısı yok çok şükür, aman Allah kaza bela vermesin. Önce önünüze bakın lütfen. Müsait olanlar emoji atsınlar. Ki ben de hani biraz şöyle bir tribe gireyim ya. Geliyordur ama şu an gelmiyordur, düzeldi. Bir şey oldu, benle alakalı bir şey. Keşke geliyor olmaya devam etse de Erdi'yi arayıp uyandırsam, çok hoşuma gidiyor. Uzun.

Şu an geliyor mu? Bak size göre hareket ediyorum, ona göre. Bana gelmiyor şu an. Düzel dedim, tamam okey süper. Bu arada size teknik açıdan sizden böyle istifade etmem biraz ayıp oldu ama ne yapayım, ne yapabilirim şu anda? Bir tek siz varsınız, bir de ben yani. Bakayım. Şu anda da geliyor. Dur bakalım, dur. Yine Trump ve CIA devreye girmiş olabilir.

Yani yine üstümüze ne giyeceğimizi şaşırdığımız bir mevsimdeyiz. Ama artık o kadar alıştık ki yani buna yaz çıkışı da acayip teşneyiz yani. Teşneyiz yanlış yerde kullandım galiba. Yok değiliz. Neden biliyor musun? Dün mesela atıyorum örnek veriyorum. Bir markete girecek kadar arabadan iniyorsun. Böyle bir dakika ya da hatta 20 saniye markete böyle koşa koşa gidersin gelirsin ya. Orada bir ayaz yedim. Markete girmek üzereyken böyle hani camlarım tabii üzülürüm hayvanların böyle olmasına ama donan kurtları gösterirler ya belgesellerde. Yemin ediyorum öyle olacağım zaten ve aslında hava dışarıdan normal gözüküyor. Suçu da hemen Poyraz'a atıyorlar. Bizim Maşaş Poyraz değil. Rüzgar Poyraz'dan bahsediyorum. İstanbul normalde 19 derece olacakmış da kuvvetli Poyraz yüzünden

sevgili Meltem. Bugün benim doğum günüm. Pastayı mucize attım. Benim doğum günüm kutlamazsan yarın sabah frekansım değişebilir. Sevgili Meltem, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana nice güzellikler, mutluluklar, sağlık, sıhhat, huzur, neşe, bol kazanç getirsin. İnşallah güzel bir seneye girmişsindir. Her şeyden önce sağlık. Ben başka hiçbir şey istemiyorum Cenab-ı Allah'tan. Vallahi billahi gerisini zaten rızkını veriyor senin. Bir şekilde herkes bir yağ bulup kavrulabiliyor. Yani hayatını idame ettirebiliyor. Önemli olan sağlık. Sağlık olmadan hiçbir şey olmaz. Sağlık varsa her şey olabilir. Tespit gibi tespit yok ama bırakmam seni demiş. Hem tespit gibi nasıl oluyor yani? Hem doğruyu söylüyorum hem nasıl bırakmıyorsun? Bence var ya, kutlamasaydı son andadır. Allah korudu beni. Dubai 30 dereceymiş, öğlen 40 dereceyi buluruz demiş. Kaplıca gibi oluyor deniz suyu. Ben de öyle denizi sevmiyorum abi. Benim denize girdiğim zaman böyle brrr yapmam lazım. Yani üşümem lazım. Deniz suyu dediğim böyle 10 dakika sonra alışabileceği soğuklukta olması lazım. O zaman gir, şohbeni yak. Şohben mi? Yok, güğümde su ısıt şofer. Şey diyecektim, neydi onun adı? Kombi. Kombiyi yak o zaman, altında sıcak sıcak. Ah ah. Benim de doğum günüm, beni de kutla demiş. Dünmüş seninkisi belli ki, bu saatte böyle bir pasta aldırmış olamazsın. Ama dün de olsa senin de doğum günün kutlu olsun sevgili Mustafa. Sana da sağlık, sıhhat, nice uzun ömürler ve sağlıklı bir sene diliyorum. Mutlaka... Ne habersin? Doğum günü olan birkaç arkadaşımız daha olabiliyor. Eğer varsa yazın, aradan çıkartalım bak. Saat 10'a kadar doğum günü kutlattırmayın bana, ne olur. Günaydın, çok berbat bir gün demiş. Sen de olmasan hayat hepten çekilmez demiş. Arkadaşlar bak, bana başkan ve reis demeyin. En gıcık kaptığım iki tabir. Özellikle başkan ve reis. Yani bana böyle hitap edildiği zaman tüylerim diken diken oluyor. Yapmayın lütfen. Mesela böyle şu lakaytlığı hiç sevmiyorum. Yanlış anlama, sana söylemiyorum sevgili Onur. İlk defa tanıştığım birisi şey diyor mesela. Ya başkan, nasıl erken kalkıyorsun başkan?

Başladık yine. Sen adamsın, kumpirsin. Teşekkürler. Arkadaşlar bunu okumazsam ayıp olur diye okudum ama ne olur gerisi gelmesin. Hemen gaza gelip yani, yok sütlaçım, yok pankekim, yok cheesecake'im. Eğer siz uygun görürseniz Meltem'le Mustafa'nın yemek kartlarını 50 TL doğum günü parası olarak yatıralım. Metin. Acemi Metin. Ah Metin. Bir gün anlayacaksın ben olmanın ne demek olduğunu. Şu anda arkadaşlar Metin'in kafasından öpüyorum yani öyle. Çünkü benim bir numaralı taklacı müdür yardımcım ya. Metin'cim 50 yatırırsak ayıp olur. Sen ne yap biliyor musun? 100'er TL yatır. Yemek kartlarınıza 100'er TL yatıyor biraz sonra. Doğum gününüz kutlu olsun. Dikkatli harcayın. Har vurup harman savurmayın, tamam mı?

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: Reklamlar.
3: Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden Mobi'den kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi, onu da birlikte yaparız.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye. Teknoloji.
2: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatı.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır.

Oo, kalamar mezesi var demiş, gelmiyorsun ki demiş. He, buna kalamar meze yapacaksın. 54 euro mu 54 direm mi bu abi? Euro ile şunun fiyatını bana bir yazsana. Bizim burada meraklı bir kardeşimiz var, böyle yurt dışı fiyatlarını biz meraklıyız. Bir gidemedim Dubai'ye be. Şiir gelsin artık. İkinci saatin sonlarına doğru. Ben de bacım kelimesine deli oluyorum demiş. Sen o zaman Seda, ünlü Türk düşünür Seda Sayan'ı çok seviyorsundur yani muhtemelen. Emre, benim doğum günüm 6 Temmuz. Şimdiden not al lütfen. Peki, euroymuş. Şu paket. Bu paketin içeriği ne abi? Biz göremiyoruz. Burada 3 tane mi var? Yani sağdaki ve soldaki büyükler, en büyükleri. Ortadaki de onun yarısı mı? Bir aydınlat bizi be abi. Sana zahmet. Biz gelemesek de sen gelirken artık. Şöyle bir bakayım hemen. Dün de benim doğum günümdü demiş. İyi ki varsın babam diye doğum günü pastası kesmişler. Doğum gününüz kutlu olsun efendim. İsminiz hiçbir yerde yazmadığı için doğum günü kutlu olsun Leon dersem de olmayacak. Muhtemelen lakabın ya da niçin, belki ismin de olabilir, bilmiyorum. Günaydın, bütün herkesin doğum günü kutlaman lazım. Niye diye soracaksın. Çünkü sen ne her gün yeni bir güne doğuyoruz demiş. Ya müdürüm, beni şımartıyorsun ya.

0: sabah mevzumuz geliyor. Gizem'i unutmayın demiş. Gizem'in de mi doğum günü? Oo, çiçekler, böcekler. Günaydın Emre, iyi yayınlar, iyi haftalar demiş. Teşekkür ederim. Eksik olmayın efendim. Sizlere de iyi yayınlar, iyi haftalar. Geçen gün iyi yayınlar dediğinde şey dedi. Abi yayını sen yapıyorsun. Tamam da sana yapıyorum. Senin için de iyi yayınlar. Hoş bir tek benim değil. Eşimin doğum günü bugün. Başka var mı teyze, kızı, kuzen, muzen? Eşimin doğum günü bugün, dün akşam kutladık. Adı Naz demiş. Kutlarsan o da şu an seni dinliyor. İyi yayınlar dilerim demiş. Sevgili Naz, doğum günün kutlu olsun. Nice güzel senelere. Senin de doğum günün kutlu olsun. Emre Mutlu'yla nice doğum günleri, nice doğum günü sabahlarına program mı? Ne diyorum ben ya? Doğum gününüz kutlu olsun efendim. Dubai biraz ara mı versen acaba bizim? Ben yani...
1: Burası İstanbul efendim. Burası İstanbul. Dinlemeye devam et. Dinlemeye devam. İş stresin azalsın.
0: Kızım Gizem'in yaş günü Emre, ona da güzel dilekleri. Ciddi misiniz siz ya? Gönderiyorum, 28 senedir hayatımı renklendirdiği için teşekkür ediyorum demiş. Gizem, doğum günü kutlu olsun. Abi şeye döndük, yerel radyolar var ya. Evet, Salih'in doğum günüymüş. Sevgili Salih, doğum günün kutlu olsun dostum. Evet, şimdi de Mert yazmış. Sevgilisi Funda'ya gönderiyor bu şarkıyı. Diğer radyolara göre senin konuşman ve tavırların çok samimi, güven veriyorsun demiş. İyi ki varsın demiş. İşte bu. Turan, İBAN numarası veriyorum. Biraz borç verebilir misin bana, güven veriyorsam ya? Turan, bizi uzun zamandır dinliyorsundur değil mi? Bak, bana güven olmaz. Benim de doğum günüm. Ya bari sen yapma ya. Senin doğum günün değildir ya. Lütfen yardım edin diye dilenci şeyini açmış. Bu anlamadım ki ben. Yapay zeka mı? Hangisi gerçek zeka? Hangisi? Doğum günü kutlama hattına hoş geldiniz. Hakikaten ya, tamam, kapatalım artık bunu. Sabah mevzu saatimiz geldi. Sabah mevzusu geliyor, hazırsanız birazdan 0544-886-1886. Dur bir de şey olarak vereyim. 0544-886-1886.

0544-886-1886. Efendim sabah mevzumuz şudur. Tabii ki Cenab-ı Allah ömrü belirler. Yani bu işler kader meselesi ama biz biliyorsunuz sabahları burada geyik yapıyoruz. Bu geyik çerçevesinde şöyle bir soru soracağım. Ölmeyeceğin garanti olsa neyi denemek isterdin? Ölmeyeceksin garantisi var. Merak etme. Neyi denemek isterdin? Böyle bir garanti alsaydın. Neyi denemek, neyi deneyimlemek isterdin? Bodrum'da gittik beraber. İstanbul'da da. 0544-886-1886. Ölmeyeceğin garanti, risk yok. Neyi denemek isterdin? Merak ediyorum, yaz yahu. Ben de kendi cevabımı vereceğim. Ben de senin gibi şu anda düşünüyorum. Çünkü soru benden değil, kız kardeşim Eda'dan geldi. Demek ki bugüne kadar sorduğum soruları beğenmemiş ki. Cebinden kağıtlar çıkartıp soru hazırlamış. Bugünü bekliyormuş bence. Uzun zamandır not alıyormuş. Bari dandik dündik soru bırakmayayım şuna da soruları ben soracağım. Bundan sonra her sabah ben soracağım. 10. kattan atlamayı mı? Çıkamamasına ya. Neden 10 mesela? Neden mesela? Ben böyle bir şey garanti olsa 70. katı denerdim. 10 mu yani hani ideal yer senin için? Ölmeyeceğin garanti olsa neyi denemek isterdin?

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kıyı Ege ve Marmara'da 2 ila 4 derece artacak, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 15, Ankara 9, İzmir 17, Bursa 14, Antalya ve Diyarbakır 20 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Sefaköy, İncirli, Merter, Çağlayan, Mecidiyeköy, aksi yönde Topkapı, İncirli, Florya, Avcılar yönü etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi istikamette İstoç, Mahmut Bey hattı etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Temde, Ümraniye, Kavacık yönü şu dakikalarda yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emolyo.
2: Abi kurban bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramız gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum.

0: vermeyeceğiniz garanti olsa neyi denemek isterdiniz diye sordum. Yine birbirinden ilginç ve bir o kadar saçma sapan cevaplar da gelmiş. Çamaşır suyu bulaşık tabletini karıştırıp kokteyli içmek demiş. Ya bunu kim? Bunu Kuzey yazmıştır ya. Bu yaşlarda normal Kuzey. Böyle yani deli deli hareketler yapma bak.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
4: bir adım önde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
6: Bunu alıyorum.
7: Anne bunu?
5: Bu?
7: Bu?
5: Bunu?
8: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi.
9: Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri Maksimum Kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi kale alarm sistemleri.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Günaydın abi, yayınlar. Boğaz Köprüsü'nden bir atlayış yapmak isterdim. Tövbe tövbe. Yani evet, isteyebilirsin bunu tabii de. O hissiyatı yaşayıp boğazın serin sularını, ama ölmeme garantim varsa tabii yani, evet. Değişik bir şey olurmuş. Arabayla son sürat duvara vurmak demiş. O böyle yaklaşıp çarpmana böyle 5 saniye kala değil mi? Nasıl bir adrenalin pompalar vücudun, Allah bilir, Allah'ım ya Rabbim ne. Tuhaf işler işte, insanların böyle fikirleri nelermiş diye merak ediyorum. Uzay boşluğundan kendimi bırakırım demiş. Ama ölmeyeceğimi ya da hiçbir yerim kırılmayacak. Uzay boşluğunda neren kırılacak abi? Uzay boşluğunda odunla dalmazlarsa.

Ona hiçbir astronotun bir yerinin kırıldığını görmedim ben. Diğer türlü mahvolurum demiş. Evet, mahvolmayacağımız bir şeyler denemek istiyoruz yani. Suyun altından yürüyerek karşıya geçmeyi denerdim demiş. Bezdim köprü trafikten. Trafikten daha yavaş gidersin abi. Suda çok ağır hareket ediyoruz ya suyun mukavemetinden dolayı. Günaydın kardeşim. Uzaya yapılan duble yoldan giderek elektrikli traktörle 8 saat aralıksız buğday ekimi için tarla sürmek isterdim. Abi biraz kafan karışık olabilir mi? Yani uzayda giderken traktörle 8 saat aralıksız buğday ekimi. Hayale bak. Denemek istemezdim. Halimden memnunum. Adrenaline gerek yok. Bu hayatı yaşarken ölüp diriliyoruz çoğu kez demiş. Hayat devam ediyor. Yaşıyoruz çok şükür. Teşekkürler filozof. Ağzımızın payını verdin. Çok sağ olasın. Yani böyle konuları... Bu konulara niye giriyorsun diye. Tamam, peki sen girme olsun ama dinle yine de. Belgesellerdeki o karizmatik aslanların yanına yatıp çekil bakayım oradan diyerek. Yanlarına kıvrılıp uyurdum. Isırırlarsa da gıdıklanıyorum. Nasıl söylemiyorsun ya. Ya yapma. Mağma içinde yüzmek. Merak etme, vefat ettikten sonra mağma içinde birer tur yüzecek herkes yani. Reaktör patladığında çekirdek içindeki nükleer yakıt kontrol çubukları beton, kum ve yüksek ısıdan dolayı eriyerek lav benzeri bir maddeye dönüşüyormuş. 2 dakika içinde bedenini eritiyor radyasyon demiş. 2 dakika uzun bir süre. Uzay boşluğuna kendimi salardım demiş. Şeysiz değil mi? Kasksız. Bak 10. kattan atlardım demişti Burcu. Neden 10. kat? Neden 60. 70. veya niye 12. değil dediğinde 10. katta oturuyorum demiş. Ya birazcık da olaya gerçekçilik katmış. Bu kediyle bir arada yaşamak isterdim ama mümkünse kimse olmasın. Yani ölmekle alakalı konuyu bu kediye nasıl bağlamış olabilirsin? Merak ediyorum yani onunla yaşamak herkes ister, ben hariç. Bak mesela bu cümleyi ben kurabilirim, benim alerjim var. Evet yani ölmeyeceğimi bilsem bu kediyle aynı evde ben de yaşamak isterdim. Ama senin hali hazırda alerjin yoksa bu kedi seni ne yapabilir sana yani ben... Konuyu mu tam anlatamadım acaba? 0544-886-1-886 ölmeyeceğin garanti olsa neyi denemek isterdin? Yani garanti ölmeyeceksin, garantisini veriyorlar. Ve cesaret edip şunu denemek isterdim dediğin ne varsa lütfen yaz bize. 0544-886-1-886.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bolu sular. Yine her yerdeler.
4: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Burası CNBC'e. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir.
6: I am not for sale.
5: Efsane konserler dinlenir. CNBC'e. Gündüz de gece de farklıyız.

0: başlayan fiyatlarla. Stanley The Aerolite Transit Mug 0,35 litre sadece 1699 TL. Kredi kartına 5 aya varan taksitle mağazalarımızda ve çetinkaya.com.tr'de. Çetinkaya.
1: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbileşim.com.

0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
1: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

Trump ve Netanyahu ile ilgili yine harika şeyler yazmışsınız. Eksik olmayın, bütün görüşlerinize katılıyorum. Maalesef televizyonu açar açmaz yine karşımda, hatta şu anda da karşımda. İşte kendisine popülasyon sağlamaya çalışan bir akıl hastasının dünyayı yönetme çabası. Öbürü zaten biliyorsunuz bebek katili bir terörist, nasıl olduysa devlet başkanı oluyor. Kendi halkına da zulmediyor, dünyaya da zulmediyor. O yüzden bu sorduğum sorunun böyle cevapları alabileceğimi hiç tahmin etmemiştim ama Netanyahu ile ilgili sevgi dolu sözcüklerinize ben de katılıyorum sonuna kadar. Onları topluca okumuş olayım. Selam, ben Hamza demiş. Ölmeyeceğimi bilsem. Oo, bu da İsrail'e gidiyor. Dünyanın ne güzel sevgisini kazanmak değil mi? Mesela çok merak ediyorum, bunu torunları ne düşünecek bu soytarı hakkında? Yani diyecekler ki mesela deden senin Benjamin Netanyahu'ymuş. Tabii ki soyadlarını değiştirmek zorunda kalacaklar, ayrı konu ama var dünyada örnekleri. Ama arşiv affetmez diye de bir şey var, hele ki böyle bir dijital bir çağda. Neyse, yine Allah'a havaledi, konuyu hemen kendi gündemimize döndürelim. Çünkü malum hem Rütük var hem benim ayarım kolay kaçabiliyor. Arabaya atlayıp maksimum hızlı ormanın içine bir ağaca çarpmak isterdim. Yani az önce birisi de duvara çarpmak istiyordu. Psikolojilerimiz çok normal değil vallahi bak ya. Deniz altında bir kere gezmek isterdim yol boyunca demiş. Ama hangi yol, hangi deniz? Mesela Erdek tarafındaysan iki kayalığın arasına gidersen mesafe kısa sürer ama sen diyorsan ki ben Pasifik'te yürümek istiyorum, o yol biraz uzun sürebilir. Okyanusun en büyük canlılarıyla yüzmek isterdim. Vallahi ben de onu yapmak isterdim ya. 60 metrelik ya da ne bileyim 30 metrelik bir balinanın yanında nasıl hissettin? Düşsen sana karşı, sana doğru böyle karşıdan geliyor, aman Allah'ım. Bodrum'da benim ayağıma İnci kefali de iyi çığlık atıyorum bu kalıbımla. Korkudan kız çığlığı atıyorum böyle yani, ince ince sesli böyle. Öyle bir böyle Megadlon muydu? Megadlon muydu o dev köpek balığının adı? Magadlon muydu? Megalodon, ha pardon. Megadlon ne ya? Öyle bir varlığın böyle suda sana karşı yaklaştığını görüyorsun ama ölmeyeceksin. Ben ölmediğim için önce bir hareket çekerdim ona. El sallama hareketi. Ölmeyeceksin, öyle anlaştınız. Evet ama seni böyle yaptı, içine bir çekti, midede kaldı. Ne yapacaksın? Ölmek değil, ölemiyorsun da yani. Megalodon, evet evet. Teşekkürler arkadaşlar. Kara cahili aydınlattınız yine. Ben niye mega... Ha. Ben onu başka bir şeyle karıştırdım demek ki. Vallahi kurtarma yazılısı diye karıştırdım. Savaşları durdurmak için savaşırdın demiş. Zaten ölmüyorsun. Üf. Sık Allah sık.

Tarkan çok iyi geldi, teşekkürler demiş. Efendim ne demek? Organ bağışı bekleyenler için bütün organlarımı bağışlardım, ölmeyeceğini bilsen. Hala yapabilirsin. Transformers'ı çok izlemişim, oradan kalmış aklımda. Ben balinayla yüzdüm, bir şey yapmıyor demiş. Evet öyle süs havuzunda yüzmeyle eminim bir şey yapmıyordur da çok tavsiye etmem ya. Atlas Okyanusu'nda bir balinayla denk gelirsen merhaba tombik kardeş. Çok böyle hani yani eminim bir de balina çiğneyemez seni hani, öyle bir ağız var ki içine çekiyor böyle, o küçük var ya onların çektikleri bir şeyler vardı. Son feci bisiklet konserine giderdim, ölmeyeceğini bilsen. Övdün mü, gömdün mü? Nasıl bir şey söyledin anlamadım. Kardeşim günaydın, iyi yayınlar, iyi haftalar, kolay gelsin. Çocuk şarkısı şimdi geliyor. Bir şarkı var arkasından geliyor, birazcık geç kaldı bugün ama olsun, dünyaya barış getirirdim. Aslında çok ince biliyor musun? Vallahi tebrik ediyorum seni. Çünkü bir takım çevreleri inanılmaz rahatsız edecek bir şey olduğu için kimse dünyada barışı istemiyor. Barış olursa silah satamazlar. Barış olursa uyuşturucu satamazlar. Barış olursa efendime söyleyeyim siyasi dengeler alt üst olacağından dolayı dünyada bazı çevreler, daha doğrusu dünyayı abluk altına almış o kötü güruh bunu istemediği için evet sen de ölmeyeceğini bilsen bunu deniyor olabilirdin. 0544-886-1886 eğer ölmeyeceğini bilsen neyi denemek isterdin, neyi yapmak isterdin? Sen de fikrini yaz bakalım bize. Abimizden böyle gördük. Abini yerim senin be! Kardeşim benim be! Siz varken benim var, sırtım hayatta yere gelmez. Ben de söyleyeyim. Şiir var, şiir var. Şiir var. Önce çocuk şarkısı, arkasından şiir gelecek. Şöyle bir sıradaki şarkımızı çalalım, arkasından çocuk şarkısına doğru bir yavaş yavaş gidelim.

arada şiir isteyenler bire, bir istemeyenler direkt ikiye basabilirler. Yine demokratik bir soru. Şarkının üstüne çok konuşmayacağım. Eğer şiir istiyorsan bire, istemiyorsan ikiye bas. İstiyorsan şarkısı arkasından da şiiri gelecek, istemiyorsan da gelmeyecek. Bakalım çoğunluk ne diyor?

0: Evet, söz verdiğimiz gibi kardeşlerimizin şarkısını çalmış olduk. Şimdi tabii şiirim geldi istiyormuşsunuz. Artık her sabah sormamın bir anlamı yok. Demek ki haftada bir iki gün yapacağım. Her zaman insanları da bunaltmayalım. Seven var, sevmeyen var ama ben çoğunluktan yana olduğumdan. Mütevellit, bakalım şarkıyı beğenecek misin? Arkasından şiiri gelecek.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2020

0: Sonraki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
3: Dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'dan tüm hava yolları müşterilerine özel tam %40 indirim. Tüm hava yolları yolcuları müşteri memnuniyetinde bir numara olan Enterprise'dan %40 indirimle araç kiralamanın tadını çıkartıyor. Detaylı bilgi için enterprise.com.tr.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

aynacımız aynası. Cumba da oturur mamure. Çıktı mı akşama yazı? Cumbada yatar mamure. Rastlık çekerek mamure. Yastık dikerek mamure. Yaşar yuvada kuş gibi. Sek sek sekerek mamure. Rastlık çekerek mamure. Yastık dikerek mamure. Yaşar yuvada kuş gibi. Sek sek sekerek mamure. Şıkır şıkır da, tıkır tıkır da, fıkır fıkır da, mamure. Şıkır şıkır şıkır şıkır da, tıkır tıkır, tıkır tıkır da, fıkır fıkır, fıkır fıkır da. Olur caner şey tarihin tenceresinde aşure. Kahve de içer keyifle penceresinde mamure. Rastlık çekerek mamure. Yastık dikerek mamure. Yaşar yuvada kuş gibi. Sek sek sekerek mamure. Şıkır şıkır da tıkır tıkır da fıkır fıkır da çekti, yastık dikti, sek sek sekti.

0: Şükür kavuşturanı demiş. Evet tabii Cuma'da tatil olunca Cumartesi Pazar'da araya gidince 3 gün biraz dinlenmek için hem fırsat oluyor hem sizden uzak kaldığım için de üzücü olabiliyor. Enerji birikmesinden sonra pazartesileri böyle çenem düşüyor efendim. İdare ediniz. Yeter bir Emre'yi durdursun artık demiş. Paraşütsüz uçaktan atlamayı isterdim. Çok içten okudun demiş. Mahmur iyi mi? Ölmeyeceğimi bilsem hanıma artistik yapardım demiş. Kafa tutardım. Hayaller hayatlar. Ölmeyeceğimi bilsem sana tombik balığı satmaya çalışırım. Canım benim. Yılmaz Morgül'ün Milli Marş şiirine... Abi dur bir dakika ya. Bakalım şöyle bir ne demiş.
1: Hanımefendi binmiş diyor ki bu ses ne? Kulaklarımı tırmalıyor diyor. Şöyle arkama döndüm. Yüzüne karşı içimden dedim ki dokundurmam Emre'me. Dokundurmam mutluma. Dokundurmam şovuma. Gideceğin yer 8 dakika. Karışma şoförün içine.
0: Kardeşim benim be. Selamlar Adem. İçimiz yandı Mahmure'ye. Şiiri dinlerken uykum geldi az daha kaza yapıyordum demiş. Tövbe tövbe. Seni düşünüyoruz her daim Emre abi demiş. Düşünen adam. Mahmure'ye aşık oldum sayende. Ben de olsam olurdum. Sek sek sekiyor. Rastık çekiyor, yastık dikiyor. Daha bu kadın ne yapsın? Yaşıyor yuvada kuş gibi. Sek sek sekerek. Çok iyiydi şiir demişler. Teşekkürler. Ağzına sağlık diyenlere de teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Var olun efendim. 0544-886-1886. Lakin şunu hatırlatmam lazım. Yavaş yavaş cımbızlara geçeceğiz ama lütfen cevaplarınızı verin. Hala cevap vermemiş olanlar var. Farkındayım buradan her şeyin. 0544-886-1886. Kesinlikle ölmeyeceğinin garantisi olsa neyi denemek isterdin? Asla ölmeyeceğinin garantisi olsaydı neyi denemek isterdin? 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza yaz bakalım neyi denemek istermişsin eğer ucunda kesinlikle ölüm olmayacağını bileydin. Yok kardeşim kesinlikle ölmek diye bir şey yok. Şunu dener misin? Ya da senin denemek istediğin bir şey var mı diye sorduklarında nasıl bir cevap verirdin? Seve seve okumaya hazırım atacağınız mesajları. Bekliyorum efendim. Güzel bir şarkı, bir cover şarkı ama orijinalini arasında çaldığım için arasında da bunu çalıyorum. Hemen saat başına gidelim sonra cevaplarınızı okuyup cımbızlara geçeceğim.
2: Sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Kıyı Ege ve Marmara'da 2 ila 4 derece artacak, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 15, Ankara 9, İzmir 17, Bursa 14, Antalya ve Diyarbakır 20 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere Avcılar, Merter Topkapı, aksi yönde Mecidiyeköy Haliç, Halıcıoğlu, Merter etkili. Tem'de Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi Seyran Tepe, aksi yönde Bayrampaşa İstoç geçişi etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde ise Maltepe Üsküdar, Tem'de Ataşehir Ümraniye yoğun devam etmekte. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: haklısın. Ayıptır ya. İnsanları böyle zaptıraptı altıralı baskı kurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü, 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane erkek bul.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya.
2: Emre Mutluşoğlu.

0: yolda kısa bir ara. Reklam.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
2: bir adım önde. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Ölmeyeceğimi bilsem Mardin'den Madrid'e yürürdüm demiş. Güzel rota ha. Galatasaray formasıyla Fenerbahçe tribünde derbi izlemek isterdim ama şimdiki durumda parçamı bulamazlar. Fanatizm ne kötü bir şey ya. Ucunda ölüm olmayacağını bilsem uzaydan dünyaya bombalama atlamak isterdim. Bir de bombalama atlama tarzı da var yani. Okyanusun en derin noktasına inmek. Evet, Mariana Çukuru. Ama tabii böyle tüple müple değildim, direkt yüzerek. Olabilirmiş aslında. De orada biliyorsun yani 15 metreden sonrasını falan göz görmüyor. Ama kafama dersen ki ben 50 liralık bir ışık takarım, göreceğimi zannederim. O da olabilirmiş yani. Trump'ın ensesine bir... Mantıklı. 17 Mayıs'a sayılı gün kaldı, çok çalışmam lazım. Kabul gelmiş. Önce ölüp sonra dirilsek oluyor mu demiş. Olmuyor. Ya da bilmiyorum yani, göreceğiz. 0544-886-1886 cımbız saatimiz artık geldi de çattı bile. Bakalım nasıl bir cımbızla başlayacağım haftaya. Çok enteresan şeyler oluyor. Arkadaşlar, Anadolu'da kar yağışı bu hafta içinde devam edecekmiş. Bu arada tarihe bakıyorum. Ben de sizin gibi bazen inanamayıp İstanbul için geçerli değil. Lakin Anadolu'da bildiğiniz şu anda bazı yerlerde kar yağıyor. Yani bildiğimiz kar yağıyor. Hani böyle karla karışık yağmıyor. Böyle lapa lapa kar yağıyor. Ve yani bazı kesimler, mesela Antalya nasıl, merak ediyorum. Antalya'dan dinleyen varsa yazsın. Denize girenler var mı? Mayolar hazırlanıyor mu? Parmak azı terlikler çıktı mı dolaptan? Yazlık tişörtlerden falan bahsetmiyorum. Bak, direkt denize girmelik bir ön hazırlık yapılıyor mu acaba diye düşünürken, efendim Sivas'ta kar, efendim özellikle Erzurum'da kar, Gümüşhane'de kar. Nasıl bir mevsim geçişi olacak? Nasıl olacak? Birden mesela ertesi gün 44 derece falan mı olacak? İyice delireceğiz. Vallahi delireceğiz bak.

0: Hamur doğasını fazla kaçırdık galiba demiş. Mayıs'ta kar yağıyor. Yani yağmur istenirse yağmurun yağması hani doğa olarak, ama kar doğası bilmiyorum daha önce yapan. Enteresan. Soğuk Mersin'de mi? Cuma günü denize girildi, sonra sağanak ve soğuk. Mersin'de cuma günü denize girilmiş. Bak direkt Mersin'den bildiren birisi var aramızda. Enteresan bir haber okudum şimdi. Bunu hemen paylaşacağım. Siz de bunun doğruluğunu araştırın ve ona göre tepkinizi koyun arkadaşlar. İsim vermeyeceğim. Ama haber araştıranlar ismini öğrenmiş olurlar. Hanım işte benim yeni kurbanım. Buldum, bir saniye. Buldum, hemen okuyorum. Tarabya'da gerçekleşen bir olay. Şimdi ihtiyaç sahibi bir ailenin zincir restoran tarafından dışlanması sosyal medyada infial yaratmış. Ben Reels'ları böyle bakarken bir denk geldim, sonra kaçırdım, bulamadım. Meğer haber buymuş. Hatta aynısını... Şimdi bir dakika... Evet, Sabahat Akkiraz da paylaşmış. Haberin kesinliği netleşmeden benim tabii bunu söylemem çok uygun olmaz, ama en azından böyle şeyler yaşadığınızda tepkinizi ortaya koyunuz diye sizinle böyle bir paylaşmak istedim bunu. Efendim, Tarabya'da bir hamburgerci. Hamburgerci değil aslında, her şeyi satan, Türkiye'de ucuza hamburger sattığını iddia eden birkaç restoran var. Biliyorsunuz zaten en büyük iki tanesi var, onlardan bir tanesi işte. İhtiyaç sahibi bir aileyle içeriye giren bir müşteri, ihtiyaç sahibi olduğunu düşündüğü aileye hamburger ısmarladı. Fakat onların oraya oturmaması için size paket yapalım, burada oturmayın cevabını duyan kadın şok oldu ve kamerasını açtı. Girilen polemikte şöyle bir şey var. Aileye yemek alan vatandaş şunu söylemiş. Ne demek burada oturamazlar? Yani şöyle, bir anne ve kıza, küçük bir kıza yemek alan bir hanımefendi, onların orada oturup güzel güzel yemesi için onlara masa ayarlarken oradan bir görevli gelip burada oturmasınlar, dışarıda yesinler diyor. Budala. Küstah. Hanımefendi de diyor ki, siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Küçük bir kızın yüzüne sen burada oturup yemek yemezsin diyecek kadar aşağılık olan bu zihniyeti sizlerin takdirine bırakıyorum demiş. Aile fakir olduğu için bu muamelelere maruz kalmaları inanılmaz. Yani ne kadar ayıp bir şey. Eğer böyle bir şey gerçekse, o şubenin bütün personeliyle, bütün yetkilileriyle bir açıklama yapıp o şubedeki bütün bu işe sebebiyet veren ve bu ukalalığı yapan personelin şutlanması lazım. Direkt devam edeceğim.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.

Dünyanın lider mobilite şirketi Enterprise'la işinize hız katın. Kurumsal kiralamalarınıza özel aylık 36.559 TL artı KDV'den başlayan fiyatlarla biz her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444 4937 veya enterprise.com.tr.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Şimdi konuyu şöyle özetleyeyim. Mesajlar atanlar da var. Bununla alakalı yorumlar yapanlar da var. Bazıları suistimal ediyor. Herkesten yemek istiyor. Tamam. Benim cebimde para varsa ben istediğim kişiye yemek alabilir miyim? Alırım. İstiyorsa günde 3 kere benden yemek istesin. Ben alırım değil mi? Sana ne? Sana ne? Burayı geçtik. Hadi beni keriz yerine koyuyor. Ben aptalım, enayiyim. Kim olarak oraya insan oturtturmuyorsun? İnsanları neye göre? Kapıda bir genelgen var mı? Şunlar mesela, dress kodun var mı? Smokingsiz giremezsin diye. Sen Allah'ın ucuzca hamburgercisisin. Yani oraya ben keriz yerine de konsam beni ilgilendirir. Dolandırılsam da beni ilgilendirir. Konunun o kısmıyla ilgilenmiyorum. Sen burada oturamazsın, paket yapacağız, dışarıya çıkın diyemezsin. He. Şunu anlarım, dersin ki kardeşim buraya oturtuyoruz, millete yemek yedirmiyor, herkesten dileniyorlar. Bu başka bir şey. Ama sadece orada yemek yemek için oturan birisine çık dışarıya, sen burada oturamazsın. Herkesi buraya alamıyoruz diyemezsin. Sen gece kulübü değilsin. Aristokratlar toplantısı veya ne bileyim lordlar kamerası değil orası. Sen öyle kafana göre, hele bir de yani bu çapta bir firmaysan asla diyemezsin. Bir de yani bunu sosyal medyanın bu kadar etkin olduğu bir dönemde yaparsan başına iş alırsın. Bir de Sabahat Hanım da paylaşmış. Haberle ilgili net içeriği internetten aratıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Benden aktarması. Yine başladılar. Altın için tarih verildi. Ya bunu bilen adam bunu verir mi ya? Hemen gazlamayı ne kadar seviyoruz. Hemen. Euro için çıtayı belirledi ve tarihi verdi. Yapma be. Yer yerinden oynadı. Kimsenin umrunda olmayan bir haber için bu kadar gazlamayın hocam milleti. İnternet siteleri daha çok yapıyor bunu. Yani yazılı basında zaten şakşakçı basından bahsetmiyorum da. Böyle inanılmaz. Ya sadece çok az bir kesimin bildiği bir dizinin oyuncusu saçını boyatmış, bunu haber yapıyorlar. Tabii ki parasıyla yaptırıyorlar bu haberleri. Türkiye saç rengini görünce ayağa kalktı.

0: Yani demiş ki Mayıs ayı içerisinde, isim vermeyeyim şimdi, hem onun reklam olmasın hem tahmini tutmazsa rezil olmasın. Altın ve para piyasaları uzmanı bir abimiz demiş ki Temmuz ayı içerisinde altın 7000 TL seviyesinde olacak. Ağustos aylarında 8000 TL'leri bulacak ve üzerine yerleşecek demiş. Oraya oturacak. Yatırım tavsiyesi değildir diyorlar bir de sonunda. Abi bu kadar anlatıyorsun anlatıyorsun, sonra yatırım tavsiyesi değildir. Tamam yani o paralar o seviyelere çıkmazsa sana kızmayalım diye, değil mi? Tahmin ediyorum öyle bir şeydir. Efendim gastronomi alanında hazırladığı listelerle dünya genelinde dikkat çeken, ki bununla ilgili çok fazla haber verdim ben, Taste Atlas en iyi domates çeşitlerini sıralamış. Hayda. Hayda. Hadi bakalım. WhatsApp'ta kavga çıkıyor mu şimdi? Bakalım nasıl bir şeymiş bu. Tabii ki yanımızda Erdi olmadığına göre birinci sırada Kastamonu yok. Dünyanın en iyi 10 domatesi listesi. Şöyle efendim. İtalya'nın domates çeşitleriyle güçlü bir şekilde öne çıktığı gözüküyormuş. İtalya'da domates. Bilmem. Şaşıracaksınız ama listede benim yeni öğrendiğim, benim gerçekten bu konuda üzgün olduğumu söyleyebilirim. Ayaş domatesi. Yani listenin 7. sırasında. Çok enteresan. Vasalaya domatesi hiç duymadım. Kreole domatesi. Kuoledi domatesi. Pianola del domatesi. Hep İtalyan. İtalyanlar kapmışlar orada. Bir tane Uruguay var. Tamataki diye bir domates var. Yani datterino mesela, şey diyelim hanım şuradan zeytinyağını getir de şöyle bir datterino gömelim. Castoluto domatesi. Bir numarada pomodoro varmış. Zaten pomodor domates demek birçok dilde. Pomodoro. Tamataski. Listenin arkadaşlar içinde bir tane Türk, bir tane Amerikan, bir tane de Uruguay var. Geri kalanı İtalyan. İtalyanlar araba sektörü gibi domates, lüks araba sektörü gibi domates sektöründe ele geçirmişler diyebiliriz. Ayaş domatesini özel kılan neymiş? Tatlılık ve asiditenin dengeli olduğu bir lezzete sahipmiş. Ne fazla ekşi ne de bayıcı bir derecede tatlı. Bu yüzden de eski domates tadı olarak tanımlanır. Sulu ama etli yapısı varmış. İç kısmı sulu. Çanakkale domatesi bunların içinde yok. Biz yıllarca Çanakkale'yi...
1: Fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.
0: Devam edeceğim.

domatese ara vermezdim de uygulamalı bir şey göstereceğim için ara vermiş oldum. Efendim evet, Ayaş Ankara. Ayaş'ın Ankara olduğunu öğrendim geçenlerde yani. Zaten az çok biliyordum da. Menemeni harika olur. Ya domatesin kendisi güzelse her şey güzel olur ya. Hatta hiçbir şey olmasına gerek yok. Böyle avucunun içinde patlat. Götür ondan sonra birazcık tuz. Yalnız tuzsuz olmuyor be. Tansiyonumuza da dikkat ederek. Balkonu kuş sürüsü sardı demiş. Bu kuş ne kuşu? Aa canım benim, yavru bunlar ya. Vallahi baksana ne kadar çok kuş var. Ne yapacaksın sen şimdi? Sanki sevda mühürlü gözleri. Vallahi enteresan. Emre'nin iyi, Emre iyi yayınlar. Bugün hastane işlerim var, seni dinleyemiyorum ama aklındasın, gerekli mercilere raporu bildiririm demiş. Bak, Metin sana bir savunma yazdıracak, ben de değerlendireceğim. Gereken idari işlemler tabii ki prosedürler gereği uygulanacak. Bir daha da lütfen olmasın. Hastane hariç tabii olmasın. Hastane varsa can feda. Allah hayırlı işler. Allah hayırlı, şifalı ve kolaylıklar versin. Kolay iş değil hastanede olmak. Her zaman diyorum ya, hastalara deva, dertlere şifa. Bir an önce sağlıklı bir şekilde çıkıp dön aramıza. Ama onun dışında böyle, yok efendim kuzenimin doğum günü var. Yok uyuyakaldım, yok alarm çalmadı. Af yok bundan sonra. Bu şirket artık daha acımasız.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi, kal

Sokakta bulunup karakola götürülen huysuz bir kedi kendisini kurtarmaya çalışan polis memurların defalarca ısırıp tırmalayınca işler ciddiye binmiş. Memurlar tarafından esprili bir şekilde gözaltına alınan kedinin sabıka fotoğrafı çekilmiş. Ve pati izi dosyasına eklenmiş. Kısa sürede viral olan bu olayda kedinin pişman değilim der gibi bakan halleri kullanıcıları kahkahaya boğmuş. Bir şey söyleyeyim, fotoğrafına baktım, gerçekten pişman değil. Akla hala yapmadıklarında. Kedinin sahibi bulunduktan sonra karakoldan teslim alınarak evine götürülmüş. Sizin kediniz karakola düştüse suçu ne olurdu diye sormuş haberin sonunda. Ben bir de tutuklanan köpek biliyorum. Bir köpek Texas'ta sahibini vurmuştu, hatırlıyor musunuz? Yatağa zıplarken ağzında mermi olan silah patisi de yiyor ve sahibini vuruyor. Köpeği tutuklamışlardı. Görüntüleri hatırlıyorum ben. Bayağı köpeği nezarete götürmüşlerdi. Sonra suçsuz olduğu anlaşıldı. Nefsi müdafaa da değil de ne onun ismi? İstemsizce. Adam yaralamaya girdiğinden dolayı serbest kalmıştı kendisi. Efendim, karıncaların akrabalarından uzak bölgelerde yuva kurmayı tercih ettiği ve akraba evliliğinden bilinçli şekilde kaçtıkları ortaya konmuş. Akraba evliliğinden, yani akraba, tabii karıncalar nikah kıymıyor da en azından üreme anlamında. Akrabalardan uzak bölgede yuva kurma, zeki hayvanlar yani. Sosyal düzenleri ve çalışma izinleriyle bizi şaşırtan karıncalar şimdi de genetik bilinçleriyle gündemdelermiş. Yani aslında hem çalışkan hem akıllı diyebilir miyiz? Tertemiz hayvanlar ya. Bazen görüyorum böyle boş olan karınca yuvalarının içine kimyasal bir madde döküyorlar. Terk edilmiş karınca yuvası. Arkasından yavaş yavaş toprağı temizliyorlar etrafındaki. Aman ya Rabbim ya, bir ağacı ters çevir, öyle dallar, budaklar, yuvalar, depolar. İnanılmaz arılar ve karıncalar akıl almaz şeyler yapıyorlar, akıl almaz şeyler. Trump UFO dosyalarını paylaşacakmış galiba, böyle bir söylenti var. Bu iyiden iyiye delirmek diye bir laf var ya. Yani UFO'lar yok ve bu neyi paylaşacak falan anlamında söylemiyorum. Şöyle bir şey olmaya başladı artık. Her Allah'ın günü sabah kalkıp acaba bugün ne saçmalasam diye. Şimdi İran'la alakalı bir mağlubiyet söz konusu. Bu fiziki bir mağlubiyet değil ama psikolojik bir mağlubiyet söz konusu. Ve acil bir gündem gerekiyor. Bu sefer ortaya UFO'ları attı. Gündemi nasıl değiştirebilirim diye. Yakında bunlarla ilgili bazı araştırmalar, çok enteresan belgelere ulaşmışlar. Sosyal medyada da birkaç gündür yapay zeka ile yapılan Trump'la yürüyen uzaylıların videoları dönüp dolaşıyor. Uzaylılar da hep aynı tip, ne hikmetse. Milyarlarca gezegen değil, milyarlarca galaksinin içinde hep aynı onlar. Bir biz insan olarak böyle olmuşuz. Saç yok, sakal yok. Arkadaşım dedi, böyle uzaylı mı olur ya?

0: İstanbul FM'de sıradan bir sabah.
1: Bazıları diyor ki yok efendim neymiş, en büyük ödül maaşmış. Tamam doğru. En büyük ikinci ödül o zaman sizin takdiri. Allah sırtımızda atar damar var mı acaba ya? Canan Karatay'ı bağlasana bir. Ya bu Zuckerberg gibi bağlasanıza bana ya. Tamam da bak ben sana bak. Bak şimdi bak. Benim güzel kardeşim bak. Bak benim canım kardeşim. Bak şeker kardeşim. Ne görmüş olabilirim uzay boşluğundan başka be?
0: Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show. Hafta içi her sabah 7-10 arası

Yavaş yavaş sonuna geldik. Artık bugün de programımız bitiyor. Sandalyeler ters çevrildi. Yerler süpürülmeye başlandı. Hesap istedik. Yine gelmedi. Çünkü kaptanlar burada. Kimlerin kulağı hala İstanbul FM'de, hala Emre Mutluşoğlu'daysa bir ses ver chat.

Şu yolla bakalım. Veda şarkımı yine sana ayırdım. Çok güzel bir şarkıyla veda edeceğim ama bu değil. Bu da çok sevdiğim bir şarkıdır ama son şarkıma daha var. Bir emoji bekliyorum. Kimler buradaysa, kimlerin kulağı bendeyse hala 0544-886-1886. Son şarkımın sana ait olduğunu biliyorsun. Seni ne kadar sevdiğimi de biliyorsun. Giderken içim buruk gittiğimi de biliyorsun ama. Çok fazla işimiz var. Dünya Kupası ile ilgili bir organizasyonumuz olacak. Şimdi onun toplantısına gireceğiz. Dünya Kupası'nda beraberiz sabahları, düşünsene. Millilerimiz orada maç yaparken biz burada yayında olacağız. Üf! Olaylar olaylar, neler neler. Bakalım bugün nasıl bir gelecekten ve taslak çıkacak. Ben sunayım mı maçı? Uzun sürmez, taraf geçer. Abi değil o Barış Alper değil ya. Gözünü seveyim ya. Kavga dövüş. Hayır hayır, onlara da başarılar diliyoruz. Çok az zaman kaldı. 40 küsür gün kaldı, bilmiyorum tam olarak. Net rakam bilmiyorum ama teşekkürler, teşekkürler. Hazır gitmek üzereyken kaptanlardan hangileri buradaymış bir görelim. Kimler buradaymış? Saatlerimiz 10'a gelmek üzereyken uzun zamandır dinlemeyi çok özlediğim bir şarkıyı buldum, çıkardım yine. Eşlik edeceğini biliyorum. Sadece 70 saniye sonra defolup gidiyorum. Kapa çeneni yazmayın bana. Beni böyle göndermeyin, olayım mı? Bilmem ki en sonunda kim kazanır. App Store'dan ve Google Play'den İstanbul FM uygulamasını indirmenizi tavsiye ediyorum çünkü. Her zaman frekansı dinlerken arabadan indikten sonra ne yapacağını bilemeyenler var. Böyle tutul kal geliyor. Ne güzel dinliyorduk diyorlar. Evet, dinleyebilirsin. İş yerinden dinleyebilirsin, webten dinleyebilirsin. Bir tek fritözden dinleyemezsin bizi. Her yerden internet marifetiyle dinleyebilirsin. Biliyorsunuz ki bizi Amerika Birleşik Devletleri'nden, Japonya'dan, Tayland'dan, Danimarka'dan, Norveç'ten, Fransa'dan, efendime söyleyeyim çok da Azerbaycan'dan, Almanya'dan, saymayı hep unutuyorum ondan sonra kızıyorsun, Dubai'den, gördüklerimizi söyleyeyim, Belçika'dan, İsviçre'den. O kadar çok dinleyen dostumuz var ki bugün uzatamayız. Çok uzattık bak. Bu aralar çok uzattık. Yavaş yavaş ben kaçarken seni sana ait şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da Efsane Radyo İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik şov programı Emine Mutlu Show'da. Buluşmak, görüşmek, gülüşmek dileğiyle yarına kadar huzurlu, mutlu, neşeli. Her şeyden önce de sağlıkla kal. Bu şarkı benden sana gelecek. Hoşçakal.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kıyı Ege ve Marmara'da 2 ila 4 derece artacak, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 15, Ankara 9, İzmir 17, Bursa 14, Antalya ve Diyarbakır 20 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere Avcılar, Merter Topkapı, aksi yönde Mecidiyeköy Haliç, Halıcıoğlu, Merter etkili. Tem'de Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi Seyran Tepe, aksi yönde Bayrampaşa İstoç geçişi etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde ise Maltepe Üsküdar, Tem'de Ataşehir Ümraniye yoğun devam etmekte. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025

0: Erciz.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kıyı Ege ve Marmara'da 2 ila 4 derece artacak, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 15, Ankara 9, İzmir 17, Bursa 14, Antalya ve Diyarbakır 20 derece olacak.

0: Biliyorum o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
2: Burası İstanbul FM.

0: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden MOBİ'den kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi, onu da birlikte yaparız.

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar. Yine her yerdeler.
1: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız.

0: annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
1: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.

0: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Gel abi gel gel. İndir Garanti BBVA mobili. Ağır yükler Iveco'da, taşıt kredisi işi bizde.
4: Yükleri gideceği yere Garanti BBVA Mobil'i telefonunuza indirin. Iveco ticari aracınız için mobilden taşıt kredisine başvurun. İşlerinizi hızlıca büyütün. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Çetin

Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM. Burası İstanbul.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kıyı Ege ve Marmara'da 2 ila 4 derece artacak, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 15, Ankara 9, İzmir 17, Bursa 14, Antalya ve Diyarbakır 20 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kıyı Ege ve Marmara'da 2 ila 4 derece artacak, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 15, Ankara 9, İzmir 17, Bursa 14, Antalya ve Diyarbakır 20 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Yapı Kredi bir adım önde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

başka, akşam bir başka, pazar bambaşka. E bugün pazartesi, ne olduğu belli değil havanın. Soğuk mu sıcak mı? Hani kime göre sıcak, kime göre soğuk? Belki ben üşüyorumdur. Ne bileyim bak, mesela 13 derece bugün hava sıcaklığı. 13 derecede ben mesela üşüyorumdur ama siz yanıyor da olabilirsiniz. Dedim ki oğlum hangisini anlatayım, yani ne diyeyim? Yalçıncım diyor, sıcak mı soğuk mu? İşte ben de diyorum ki neye göre, kime göre falan böyle bir durum. Vallahi ya anlatamadım. Yani İstanbul'un hava durumunu bir türlü anlatamadım arkadaşıma ya. Hayır, adam artık bir valiz dolusu kıyafetle gelecek büyük bir ihtimal. Kaç gün kalacağı da belli değil yani. Belki 3-5 gün kalıp geri dönecek. Ama hangi havaya geleceğini, nasıl bir havaya geleceğini bilmiyor. Ve muhtemelen bir valiz kıyafetle gelecek. Hay Allah'ım, yani bir yaşadığınız şehrin hava durumunu anlatamamak bu kadar zor olmamalı ya vallahi. 4 Mayıs pazartesi günündeyiz. Herkese iyi haftalar diliyoruz. 2:11 geçiyor saatler ve tabii ki İstanbul FM'de her zaman olduğu gibi bu dakikalarda, bu saatlerde başlayan program Yalçın.net. Hepiniz hoş geldiniz. 16'ya kadar beraberiz sevgili dinleyiciler. Bugün de anlatacağımız çok güzel şeyler var. Tabii ki güzel şarkılarımız var. E bugün pazartesi olması sebebiyle de ne yapıyoruz? Saat 14.30'da astrolog Feyza Engin'le bağlantı gerçekleştireceğiz. Vallahi dün Feyza Hoca Instagram hesabından şöyle bir paylaşım gerçekleştirdi story'de. Dedi ki Mayıs uzun olacak. Eyvah eyvah eyvah eyvah. Hoş geldiniz.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Reklam.
2: Çetin Kaya ile annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Bluzlar 199, etekler 299, elbiseler, babetler 499 TL'den başlayan fiyatlarla. Stanley The Aerolite Transit Mug 0,35 litre sadece 1699 TL. Kredi kartına

Pazartesi günündeyiz ve İstanbul FM'de de Yalçın.net devam ediyor sevgili dinleyiciler. Valla yani her gün yeni bir şey öğrenmek insanın o kadar hoşuna gidiyor ki. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hani bu geçtiğimiz günlerde de biraz bahsetmiştik. İşte kar yağarken mutlu olan insanlara şu deniyor. Yağmur yağarken mutlu olan insanlara şu şu şu falan deniliyor. Şimdi yaz mevsimi yaklaşırken de özellikle o coğrafya için, o iklim içinde bir araştırma yapılmış ve o zaman mutlu olan insanlara da verilen bir isim var. Yani sevgili dinleyiciler, güneşi ve yazı seven insanlara heliofil deniyormuş. Yalnız hepimiz bir filiz ama sonu fille bitiyor. Vallahi ya. Yani tabii ki şimdi gerçekten kış mevsiminden, kapalı havadan, yağmurdan, kardan, çamurdan hoşlanmayan milyonlarca insan var. Yani mesela sorun der ki ben kardeşim yazcıyım, güneş ve yaz seviyorum. Eğer siz de güneş ve yaz sevenlerdenseniz siz de heliofilsiniz sevgili dinleyiciler. Allah'tan bunun biraz daha kolay ya. Akılda kalabilir sanki. Heliofil. Helyum gazından heliofil falan filan. Bilginiz olsun. Bu insanlar mesela işte soğuk havalardan hiç hoşlanmıyor. Var mı aramızda heliofil olan? Vallahi heliofilseniz yazın bana. Şimdi 0544 886 1886 İstanbul FM.

WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Bilginiz olsun. Sizler de mesajlarınızla katılabiliyorsunuz. Zaten beraberliğimizin ikinci saatinde de ne yapacağız? WhatsApp istek hattını da devreye sokacağız. Pazartesi günü keyfini biraz daha 2'ye mi, 3'e mi, 5'e mi, neye katlarız onu bilemiyorum. Ama katlayacağız. Bilginiz olsun. Ve saat 14.30'da da Feyza Hoca ile bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Vallahi Mayıs ayı içinde öyle yazınca dün akşam bayağı bir tedirgin oldum Mayıs uzun olacak diye. Bakalım astrolojik olarak bir nasıl Mayıs ayı bizi bekliyor birazdan öğreneceğiz.

0: pazartesi gününde herkese iyi haftalar. Yalçın.net devam ediyor tabii ki ve saatler 14.30 olduğunda da astrolog Feyza Engin'le bağlantımızı gerçekleştiriyoruz demiştik. Feyza Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Ne güzel bir şarkıyla karşıladın. Çok mutlu oldum.
0: Ne kadar güzel. Hoşumuza gitti. Hocam yani Mayıs gerçekten uzun mu olacak? Hülya Avşar'ın şarkısı gibi
1: evet,
0: bu gece uzun olacak.
1: Evet benim de aklıma o şarkı gelmişti biliyor musun yazarken?
0: Ay Allah ya.
1: Mayıs uyunu uzun olacak besbelli biliyorum diye.
0: Hocam lütfen yani böyle paylaşımlar gerçekleştirirken biraz da bizi düşünün. Ben o paylaşımı gördükten sonra kendime gelemedim. Nasıl mı olacak falan diye.
1: Yani Mayıs bizim bu yıl içinde yaşadığımız irregular aylardan bir tanesi.
0: Ne gılır hocam?
1: Düzensiz.
0: Düzensiz.
1: Normalde hani ay döngüsüne baktığımızda bir ay içinde bir dolunay, bir yeni ay enerjisi vardır. Ama Mayıs'ta iki dolunayımız var. Yani ay dolunay Allah bitme, ya, tamamlanma, hani sonlanma enerjisi ya, biz bunu iki defa yaşıyoruz aynı ay içinde.
0: Birini
1: başında yaşadık, işte birini de sonunda yaşayacağız. Şimdi durum böyle olunca her iki dolunayın da anlamı birbirinden farklı oluyor. Zaten sert bir dolunaydan geçtik. Diğeri de pek yumuşak bir dolunay değil ve özellikle Mayıs'ın bu haftası ciddi anlamda çok sıkıntılı bir hafta. Şimdi bunları da böyle hani kızdırmadan, korkutmadan, tepki çekmeden yazmaya çalışıyorum. Hani öyle sadeleştirdikçe sadeleştirmeye çalışıyorum. Ben yazıyorum bir metin 8 sayfa 10 sayfa oluyor. Sonra onu bana nasıl sadeleştiririm deyip gidip kırpmaya başlıyorum. Şimdi durum böyle olunca tamam hani Mayıs ayında bizim bir hıdrellezimiz var. Bu
0: evet.
1: 5-6 Mayıs diye söylesek de geçen sene de bunu konuşmuştuk. Ezoterizmde hani buna daha derinlemesine baktığımızda aslında böyle özel günler göksel bir alanın açılmasıyla alakalıdır. Yani nasıl biz Ramazan bayramını, Kurban bayramını her yıl aynı gün kutlayamıyoruz ya.
0: Evet.
1: Onun başka sembolikleri var.
0: Evet.
1: Aslında bunlar da böyle hesaplanabilir. Yani göksel olarak hesaplanabilir bir şey. Onunla söyleriz. Ancak şöyle de bir şey var. Şimdi çok geniş bir kitlenin aynı anda amin demesinin yarattığı bir yüksek enerji de vardır. O yüzden 5-6 Mayıs'ı pas geçemiyoruz. Hani bu böyle yapılmaz demiyoruz. Burası çok kıymetli. Zaten 5-11 Mayıs yani bu hafta aslında başlanan şeylerin hani bollukla bereketle gelme olasılığı yüksek. Az sonra bahsedeceğim bunu ama bu hafta aynı zamanda böyle hani ciddi anlamda zorlukların olduğu da bir hafta. Şimdi bir Plüton retro yapıyor. Plüton biliyorsun hani öyle 2-3 hafta retro yapmıyor Merkür gibi.
0: Evet.
1: 5 ay, 5,5 ay retro yapıyor. Şimdi 6 Mayıs'ta başlayıp 16 Ekim'e kadar olan süreç. Şimdi bu biraz hani metafor üzerinden gidelim. Hani hayat böyle otobanda 200 kilometre hızla girerken birinin el frenini çekmesi gibi hissettiriyor. Yani bu ne demek? Şimdi neden işlerim bir anda durdu? Ya ben bu adamla imza atacaktım, adama ulaşamıyorum. Ya evi taşıyacaktım, aksilik çıktı. İşte tam işe başlayacaktım, görüşmeler yani ne oldu, tamam dediler.

0: 35 tane görüşme yaptım yani artık bir sonuçlansınları konuştuğumuz bir dönem bu 5,5 aylık dönem. Peki bu hiçbir şey yapmamak gerek mi demek istiyor? Hayır. Şimdi bir binanın temelini attığında o ilk temel ağacını atarsın, onu sakin ve uzun soluklu bir şekilde kurutursun değil mi? Beton orada sağlam olsun diye. Şimdi burada biz bu temeli sağlam atıp bunu da güzel bir şekilde kurutursak buradan çok sağlam bir temel, çok kalıcı bir temel elde ederiz. Ama burada hız acele yaparsak bizim bunun üstüne inşa ettiğimiz her neyse ilk tetikte, ilk etkide, ilk darbede yıkılabilir, sarsılabilir, hasar verebilir. Şimdi sistem, evren bize her zaman dur işte şurayla ilgilen der. Şimdi gülünecek zaman sen dertleniyorsan da sıkıntı, cenazede gülüyorsan da sıkıntı, hani düğünde ağlıyorsan da sıkıntı.
1: Evet.
0: Hani yerli yerinde yapmak gerek, eğlenecek zaman gidip eğleneceğiz, iş yapacak zaman işimizi yapacağız. Burada da hangi işi yapacağız? Demek ki bu dönemde, çünkü hani önümüzdeki dönem ne olacak? Temmuz ayında bir Merkür Retro'muz olacak Yengeç Burcu'nda ilerlerken,
1: evet.
0: Merkür Yengeç'te. Burada bir Merkür Retrosu olacak. Biz Ekim gibi ne yaşayacağız? Bir Venüs Retrosu yaşayacağız. Yani burada da aslında hem ilişkiler, hem iletişim, sözleşmeler, ticaret, bunlarla alakalı da geri bir bak diyecek. Hani bunu biz bugünden hani önümüzdeki 6 ay için bir değerlendirme, evet, yaparsak. Hani bize bunları sorgulatacak. Hani bunu sorgulatma zamanı şu an değil. Şimdi Temmuz'a kadar biz ne yapacağız? Yani Merkür Retro'ya düşene kadar ne yapacağız? Demek ki biz bir şeyleri inşa edeceğiz. Bir şeylere başlayacağız ama bunun temelleri için başlayacağız. Hıdrellez dediğimiz. Şimdi biz 5-6 Mayıs'ta kutlayacağız. Enerjinin, evet, en yüksek olduğu. Yani gökyüzünde güneşle Jüpiter'in, ayın burada güzel bir enerji yaptığı yer 10-11 Mayıs arası. Yani demek ki göksel sembolikler olarak baktığımızda asıl Hıdrellez'i biz burada yaşayacağız. Ama bunun gökyüzünde mühürlendiği gün ne zaman? 19 Mayıs. Yani atamızın Samsun'a çıkışı. Yani
1: şimdi 10-11 Mayıs diyorsunuz.
0: Devletin.
1: 10 Mayıs, evet, anneler günü. 19 Mayıs diyorsunuz, Kurtuluş Savaşı.
0: Aynen.
1: Bayağı,
0: şimdi burada bayağı. Demek ki bu süreç aslında bir şeyin en baştan inşa edilmesine çalışacak. Hani tarih tekerrürden ibaret diyoruz. Biz mesela hani geçen sene biz Mart-Nisan konuşmalarımızda bugünün savaş ortamını anlattığımızda, hı hı, nereden referans almıştık? 1800 yıllarda gidip hani söylüyorduk değil,
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Hani bunun tarihte ne zaman gerçekleştiğine dönüp baktığımızda hani 19 Mayıs'ı bize getiriyor. Demek ki biz burada kendi imparatorluğumuzu, kendi şirketimizi, kendi evimizi, kendi evliliğimizi, yani hepimizin gündemi birbirinden farklı.
1: Tabii ki.
0: Hani burada gündemimiz neyse burada gerçekten kalıcı bir enerji başlatma, güçlü bir şey kurma zamanını söylüyor. Ama bu zorlukla geliyor. Neden? Bu hafta bir Mars-Jüpiter karesi var. Yani hani evlere şenlik mi diyeyim, akıllara zarar mı diyeyim? Hani kadim sabit yıldızlar etkisinden, evet, bahsediyorum. Hani burada ciddi anlamda sıkıntılar da getirebilir. Bu sıkıntılar ne olabilir?
1: Evet.
0: Şimdi burada kontrolsüz gücün büyümesi ve ikili oyunlar. Yani burada bir seçim yapmak. Hani yıldızların ismini söylesem de çok bilinmediği için herkes, hı-hı, tarafından.
1: Evet.
0: Şimdi burada bir balinanın karnı dediğimiz batan Kaitos, bir de yine bir yıldızımız daha var.
1: Hı-hı.
0: Ay kafamdan uçtu gitti. Bir anda.
1: Hocam o yıldız ben olabilir miyim acaba? Ne bileyim ya.
0: Yok o yıldız sen değilsin.
1: Tamam, ben de.
0: Peki. Şimdi ikizlikten bahseder. Bir yengeç sabit ama hani ikizdir. Birisi ölümlü, birisi ölümsüzdür. Kastor. Kastor, hı-hı, ölümlü olandır. Burada da ikililik, yani seçim yapma zamanı. Ama burada hani böyle yutulmuş kurban hissinin oluştuğu, artık o kurban edilin, yani sistemin mengeneye aldığı bireylerin, aile olur, iş olur, devlet olur, işte devletler arası olur, neyse, evet, buradaki durum. Burada artık hani o hani sen beni yuttun ama ben de seni içten yok ederim enerjisinin patladığı bir şey. Yani bunu globale yaydığımızda Demek ki güçlü olan zayıf olanı yemeye çalışacak. O onu yediğini düşündüğünde o da onu içten yok etmeye çalışacak.
1: Çok enteresan.
0: Enerjiye evet. Bunu çevirebiliriz. Piyasaları alt üst eder. Çok sert inişler çıkışlar getirir. Burada Merkür Boğa burcunda bunu geçen hafta hani 3

0: 3 Mayıs'ta Merkür Boğa burcuna geçiyor. Biraz para konuşacağız, sağlamlık konuşacağız diyorum,
1: evet,
0: ya.
1: Evet.
0: Burada aklı selim olan tek gezegenimiz, yani şu anda bu enerjiyi biraz daha akıl yoluyla yönetebiliriz. Çünkü Merkür'ün Boğa burcunda olması, hani Koç'tan çıktı çok şükür, öyle savruk aceleci hot hot giden bir söylem değil, biraz daha akılcı, biraz daha ayakları yere basan bir zihin dönemi başlıyor. Demek ki ayağımızı sağlam yere basarak biz burada ilerleyebiliriz. Yani içimizden gelen o patlamaları da yaşayacağız. Bunu hepimiz tutamayız.
1: Kesinlikle.
0: Hangi birimiz tutacağız? Burada patlamalar olacak. Ama biz bunu eğer bilirsek, en azından yapabildiğimiz kadar, kontrol edebildiğimiz kadar, yani burada zarardan kâr etmeye bakacağız. Demek istediğim o. Şimdi biraz Drellez ritüellerinden de bahsedelim. 5 Mayıs'a 6 Mayıs'a bağlayan
1: hocam,
0: gece.
1: Hocam kısa kısa bahsedelim ondan da lütfen.
0: Tamam, ne yapacağız? Dileklerimizi yazacağız, toprağa gömeceğiz. Tamam. Toprağa gömmek en iyisidir. Gül ağacının dibine gömmek de hepsinden iyidir. Çünkü gül dünyadaki en yüksek frekanslı bitkidir. Yani biz enerji çalışması, yani büyü dediğimiz şey de aslında bitkilerin, doğanın bize verdiği şeylerin enerjilerini kullanarak kendi frekans alanımızı yükseltmek. Yani dileğimizi gerçekleştirmek, hani o manifesti daha yüksek bir frekansta yapmak. Dünyevi bazda. Zaten Hızır ve İlyas Aleyhisselam'ın birleşmesi de, birisi somut olan enerji, diğeri de, yani hani insan olaraktan biz buna baktığımızda, birisi gerçeklik, birisi duygularımız. Bu gerçeklikle duyguyu hizalayabildiğimizde, biz zaten bu iç sesi ve mantığı somut bir şekilde ortaya koyduğumuzda, kurduğumuz her neyse bu güzel olur, bu kalıcı olur. Zaten bunun bir araya gelmesi, bunu anlatan bir eşiktir. Burası da 5 Mayıs'ta açılıyor. Aslında 3 Mayıs'ta açılıyor, Merkür'ün Boğa burcuna geçmesiyle açılmış oluyor. 19 Mayıs'a kadar bu enerji aktif. Bu hafta başlanan işler, evet, ay önümüzdeki günlerde küçülmeye başlayacak. Önümüzdeki haftayı biz ay güneş karesiyle giriyor olacağız ama yine de gökten, yani sembollerin bize verdiği güçlü enerjiler de var. Hiçbir zaman hayat dört dörtlük değildir. Biz kesinlikle bir şeyi, yani cebinde çok paran da olsa, yani sahip olmak istediğin villayı, yalıyı, jeti almak istesen de uğraşacağın bir zorluk vardır.
1: Var, evet.
0: Yani burada zorluk var diye, burada durmak değil. Mesele zaten durmak değil, doğru şekilde ilerleyebilmek. Önümüzdeki biz zaten 20 yıla baktığımızda artık hani şu düzelsin de yapayım diye bir kafa yok. Krizin içinde yol almak. Yani krizden kastım kaosun, o bilinmezliğin, o hızlı tüketimin, o her şeyin değiştiği ortamda ilerlemeyi sağlayabilmek. Hatası da çok olacak bu sürecin. Ama burada çok hızlı öğrenmemiz gerekiyor. Yani yapay zeka teknolojileri hızlanıyor. Ya düşünsene, hızlı gitmezsen burada zaten hiçbir şey yapamazsın. Sadece
1: geride kalırız o zaman.
0: Yapay zekasının kölesi haline geçmeye başlarız.
1: Kesinlikle haklısın.
0: Hani o bizim için değil, biz onun için çalışmaya başlarız.
1: Çok doğru.
0: O yüzden hani insanın burada yapması gereken şey hızlı adım atmak. Bir şey ters gitti diye pes edip oturup ağlamak değil, yenisini üretmek. Yani sürekli üretimli olmak, sürekli yenisini yapmak. Olmadı bir daha, olmadı bir daha olana kadar. Yani yapacak bir şey yok. Biz bu hızla başka türlü erişemeyiz.
1: Evet. Hocam son bir dakika bu arada. Nasıl toparlarız?
0: Son bir dakika. Seni sormak istediğim bir şey varsa onu sor, onu söyleyeyim. Çünkü günleri anlatmaya yetmez.
1: Yetmez. Hocam o zaman şöyle yapalım biz. Bu hafta özellikle nelerden kaçacağız? Böyle kısa kısa nelere yakınlaşacağız?
0: Evet. Şimdi burada ikili oyunlara kanmamak gerekiyor. Bu Kastor'dan kaynaklı. Mars-Jüpiter karesinin sabit yıldızlarından kaynaklı. Hani çevremizde ben haklıyım diye bağırıp çağıran, sahte vaatlerde bulunan çok kişi olabilir bu hafta.
1: Evet.
0: Bunlara kanmıyoruz. Tamam. Kim ne dediği değil, somut olarak ne yaptığına bakacağız. Finansal çukurlara dikkat edeceğiz. Burada hemen kazanayım, zengin olayım, işte şurada para var, bunu yaparsan çok kazanırsın gibi söylemlere düşmeyeceğiz. Ya da işte bir şeyde hemen kazandık, kibir yaptık, ben köşeyi döndüm ya, buldum. Hani işin bug'ını buldum gibi bir şeyle. Hani burada daha büyük bir riske girmeyeceğiz. Tamam, orada o an kazanmış olabilirsin ama dur. Hani bu ağzına çalınan bal olabilir.
1: Evet.
0: Bir diğeri de sağduyu bu hafta çok önemli. Hani demin de bahsettim ya, Merkür'ün Boğa burcunda olması. Burada bize yavaşla toprağa bas, somut bir şey üret diyor. Yani burada hırsla hareket edip duygusal kararlar alırsak bu oyunun kaybedeni olma durumu olabilir. Hani burada ne yapacağız biz zaten? Ya işimize bakacağız. Ne olursa olsun biz işimize bakacağız.
1: Önümüze her bakıyoruz hocam. Bakacağız. Evet.
0: Aynen. Hani hırs vesaire bu hafta sadece daha büyük gerilim, daha büyük kopmalara sebep olabilir. Bir de dediğim gibi bize gelen vaatlere ya da işbirliklerine birkaç böyle şüphe gözlükleriyle bakıp bunu birazcık değerlendirip araştırıp öyle karar vermek. Yani şu an sosyal medyada orada burada pek çok şey görüyorsunuz. Evet. İşte şu kadar işte şunu yaptım şu kadar kazandım, bunu yaptım bu kadar kazandım. Hı-hı. Şimdi bunlara düşme olasılığının da demek ki yüksek ki bu süreç. Buradan zarar görme diye sistem bizi uyarıyor.
1: Peki
0: bu
1: hocam.
0: Bu şekilde özetleyebilirim.
1: Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Haftaya pazartesi tekrar görüşmek üzere o zaman.
0: Görüşürüz. Hoşça kal. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler.
2: İstanbul FM'de az sonra.

Yalçın.net devam edecek. Reklam. Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips IPL cihazı Tekno Club'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye.

0: var var. Bak ben en çok yaz mevsimini seviyorum diye de yazdı gönderdi. İstanbul'dan Özlem burada. Ayşe diyor ki iyi haftalar, güzel bir Mayıs dilerim. Demek ki ne yapıyormuşuz? Bu ay dilimizi, çenemizi tutuyor. Bal. Ya bir şey söyleyeceğim. Belki sizin için kolay olabilir ama ben çenemi nasıl tutayım ki? Olaylara karışmıyor, sakince davranıyormuşuz diye de bir kez daha üstünden geçiyoruz. Vallahi Feyza Hoca'nın dedikleri gibi. Yani ne diyor? Mayıs ayı uzun olacak ama biraz önce Ayşe'nin de dediği gibi dil ve çene evet bunları tutuyoruz. Elimizle değil. Onları çalıştırmayacağız. Hani boşuna çalıştırmayacağız. Böyle diyelim. Peki şimdi yavaş yavaş ilk saati bitiriyoruz sevgili dinleyiciler. Yine böyle 95 yılının, 90'ların en sevdiğiniz şarkılarından biriyle bitireceğiz bu saati. Yeni saate Mustafa Ceceli, Merve Özbey düetiyle Duramıyorum şarkısıyla başlayacağız. Daha fazlası için de burada kalmanız yeterli. Ve tabii ki yeni saatte WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. O bölümde sizin istediğiniz şarkılardan bir tanesini çalacağız. Ve daha çok şey yapacağız ikinci saatte. Kulağınız bizde olsun.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kıyı Ege ve Marmara'da 2 ila 4 derece artacak, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 15, Ankara 9, İzmir 17, Bursa 14, Antalya ve Diyarbakır 20 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Reklam. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

sorsam size bir yılda kaç kere doktora gidersiniz ki? Kimi zaman hiç gitmiyoruz değil mi? Bir yılı geçtik, iki yılda falan bile gitmiyoruz. Bir de hani şey, randevu sistemiyle artık çalışıyor ya, özellikle devlet hastanelerinden bahsediyorum tabii ki. Sonra diyoruz ki randevu alamıyoruz, bir türlü randevu yok, şöyle yok, böyle yok. Devlet büyükleri de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hani boş yere işte randevu alıp gitmeyenler var, şunlar var, bunlar var şeklinde. Abi yani aslında önce biraz kendimizi eğitmemiz gerekiyor. Çok ciddi söylüyorum. Bakın yani bugünün en ilginç haberlerinden biri, olay İstanbul'da gerçekleşiyor. Tabii ki hani İstanbul'da olması diğer şehirlerde olmayacak anlamına da gelmiyor. Bir kadın düşünün bir yılda 300 kere doktora gitmiş. Evet, 300 kere. Şimdi bir yıl içerisinde ya demişler ki ablacığım ne yapıyorsun böyle? Ya evde canım sıkılıyor da sosyalleşmek için laf o. Ya bir dakika ya, böyle bir şey olabilir mi? Vallahi billahi bakın, İstanbul'da bir kadının bir yılda 300 kez doktora gittiği belirlendi. Kadın bu durumu alışkanlık olarak açıkladı. Kadının aynı günde 3-4 aylı doktora gittiği de tahmin ediliyor diyor. Bir kere şöyle bir şey var. Bize biraz tüyo vermesi lazım bu kadının. Yani nasıl randevu alınır, nasıl bir günde 3-4 tane ayrı doktora gidilir. Vallahi billahi. Ya bir şey söyleyeceğim. Hani sonrasında doktorlara sormuşlar, demişler böyle böyle bir şeyler var. Tabii doktorlar da demiş ki bazen burayı sosyalleşme aracı olarak da kullanıyorlar. Teyzemiz bir yıl içinde gitmiş, zaten 365 gün var. Aynı gün içinde 3-4 yere gitmiş olması gerekiyor ki yani 300'ü doldursun. Muhtemelen cumartesi pazar gitmedi diye. Ya vallahi bazen şimdi bu tür haberleri paylaşıyoruz ama sizlerle işte hani gülüyoruz, ağlanacak halimize durumundayız. Şimdi gelen mesajlardan bir tanesi diyor ki bu arada diyor Mayıs ayı uzun olmayacak ki diyor. Zaten diyor tatil dolu Mayıs ayı. Vallahi baktığınız zaman da hatta bazı tüyolar da geliyor. Geçtiğimiz günlerde birazcık bahsetmiştik. İşte 2 gün izin al, 10 gün tatile çık. Ne bileyim 2,5 gün izin al, 15 gün tatile çık falan. Bu Mayıs ayı böyle geçecek belli.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Reklam. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
2: Yalçın.net devam ediyor.

Jetonet devam ederken tabii ki WhatsApp istek hattını devreye sokma zamanı geldi sevgili dinleyiciler. Şimdi daha önceden böyle mesaj gönderenler var ama onları saymıyoruz. Yani anons ettikten sonra mesajı

göndermeniz gerekiyor ki herkes eşit şartlarda yarışsın diye. Evet. Şimdi bilmeyenler için söyleyeceğim. WhatsApp'tan mesajını bana ilk ulaştıran isim olduğunuz takdirde sizin istediğiniz şarkıyı çalıyorum. Pazartesi gününü biraz daha sizin için keyifli hale getiriyoruz. Yapmanız gereken işlem basittir. WhatsApp'tan mesajı sesli ya da yazılı olarak ilk ulaştıran isim olursanız sizin şarkınızı çalıyoruz. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız sevgili dinleyiciler. Tabii ki lütfen isminizi yani yazın ya da söyleyin. Kime çalıyoruz bilmiyoruz ki. Sarı çizmeli Mehmet Ağa derler ya böyle eskiler falan. Ya nereden bileyim, ismini de hatırlamıyorum ki. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Barış Manço. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. WhatsApp istek hattını İstanbul FM'de devreye sokuyoruz. Bakalım bugünün şanslı ismi kim olacak? Kimin şarkısını çalacağız? Kimi biraz daha...

0: herkese teşekkürler. WhatsApp istek hattını biraz önce devreye soktuk tabii ki ve mesajını ilk ulaştıran isim de şanslı isim olacak. Onun istediği şarkıyı da çalacağız demiştik.
1: Evet,
0: yani sözümüzün arkasındayız. Tabii mesajını ilk gönderen isim var. İstanbul'dan Canan bugünün şanslı ismi oldu. Canan 10 puan. 1533 puanla bugünün şampiyonusun. Yalçın merhaba. Bak şimdi yani bir Barış Manço'yu andık, hemen oradan geldi bir şarkı. Vallahi Barış Manço'dan Sarı Çizmeli Mehmet Ağa. Senden rica ediyorum diye de yazdı, gönderdi. Vallahi hazırladık. Çalacağız tabii ki. O zaman sen de radyonun sesini biraz daha aç. Çünkü şarkın geliyor.
2: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

hocam ama acaba bu araştırmadan kadınların haberi var mı? Vallahi yani öyle bir araştırma ki aslında bilim adamları buzul çağına gitmişler. Buzul çağını artık yani araştırılacak o kadar çok dönem var ki aslında her taraftan buzul çağı, o çağı, bu çağı falan. Neyse şimdi aslında arkeologlar yıllardır böyle hani kazı yapıyorlar, araştırma yapıyorlar ya bilim insanları da. Orada bakın şunu söyleyeceğim çok ilginç. Yani araştırmanın kadınlarla ne alakası var diye şu anda düşünüyor olabilirsiniz. Birazdan söyleyeceğim onu. Şöyle şuradan başlamak istiyorum. Mesela yıllardır çoğu arkeolog insanların olasılık ve rastgeleliği 5500 yıl önce keşfettiği varsayıyor. Bu nedir abi? Hani bir şans oyunu, çok da dilim varmıyor ama kumar oynama şeklinde. Yani yıllar önce bakın buldukları bazı olgulardan yola çıkarak bunu bilim insanları keşfetmiş. Evet. Yine kadınlarla ne alakası var Yalçın? Peki geliyorum, geliyorum. Bu araştırmalara göre tarihte ilk kumar oynayanların çoğu kadın çıktı. Vallahi ya. Ama şöyle bir şey de var, bir detay da var. Günümüz, o hani günümüze oranla diye galiba o artık bayağı bir erkeklere sirayet etmiş daha çok. Vallahi ya. Yani yapılan araştırmalara göre tarihte ilk kumar oynayanların çoğu kadın. Hay Allah ya. Şimdi peki şöyle bir şey var. Vallahi yani şunları söyleyeceğim. Mesela orada araştırmada işte diyorlar ki işte mesela o buldukları bulgularla alakalı çoğu kadın, %7'si erkek. Yani böyle bir şey olabiliyor mu? Düşünseniz tarihte kadın erkek var. Adam çalışıyor. Çalışıyor derken avlanıyordur büyük bir ihtimal. Hayatım sen ava git. Biz kızlarla konkene oturacağız falan şeklinde. Yani böyle şeyler de olabiliyordur diye düşünüyorum. Ama bu araştırmaya göre siz kabul eder misiniz, etmez misiniz bilmiyorum. Tarihte kumar oynayan, evet, çoğunlukla kadınlarmış maalesef. Ama evrilmiş, erkeklere doğru gitmiş. Yalçıncım iyi yayınlar diyor Arzu burada. Çok teşekkürler. Sana da hoş geldin dileklerimizi iletelim. Biraz geç kaldın. Geç kağıdını mutlaka al Arzu. Oynamayın. Şans oyunu. Yok. Kumar yok. Kötü.

Kadınlar sıkılmıştır, o yüzden erkekleri bırakmışlardır diye gelen mesajlar var. Buzul kağıt ya. Yani bir de bilmiyorum. Hani eğer ki sık sık böyle kaybediyorlarsa, hani araştırmalara göre tarihte kumarı oynayan ilk kadınlarmış ya. Aman çok sıkıldık bundan. Erkeklere bırakalım. Biz başka bir şey yapalım falan diye. Peki. Aman yok ya, kimse yani ne hadi geçmiş geçmişte kaldı ama yani günümüzde böyle şeyler olmasın sevgili dinleyiciler valla. Şimdi İstanbul FM'de yalçın.net'te veda zamanı geldi çattı elbette. Ama her şeyin öncesinde size çok teşekkür ediyorum. Kocaman bir alkış gönderiyorum. Bugün de bizlerle beraber olduğunuz için, bize zaman ayırdığınız için teşekkürler. Sağ olun, var olun. Yarın bir aksilik olmazsa tabii ki saat 14'te yine İstanbul FM frekanslarında buluşacağız. Güzel şarkıları dinleyeceğiz, güzel şeylerden bahsedeceğiz. Tabii şöyle bir şey de var, bu hafta biraz önemli bir hafta. Yani anneler gününe getiren bir hafta bizi. Evet. Ve tabii ki yarın itibariyle de sevgili Emre Mutlu'yla başlayarak ben de devam ederek bu hafta Anneler Günü hediyemizi size vereceğiz, kazandıracağız, bilginiz olsun. Ya unutur muyuz biz sizi böyle özel ve güzel bir günde? Yani bu hafta da özellikle Anneler Günü için kazanma haftası, kazanma zamanı diyebiliriz. Onu da hemen sizlere hatırlatalım. Birazdan da Nerede O Eski Şarkılar adlı program başlıyor. Biliyorsunuz bir saat boyunca özlem duyduğunuz en böyle güzel nostaljik şarkıları sizler için seçip orada çalıyoruz. Bir saat boyunca kaçırmayın derim. Ve tabii ki her zaman yaptığımız gibi de günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, neyi gerçekten kalpten isterseniz o şey mutlaka gelip sizi bulur. Düşünceniz ve konuşmanız hareketinize, hareketiniz kaderinize yansır. Güzel düşünün, güzel yaşayın. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kıyı Ege ve Marmara'da 2 ila 4 derece artacak. İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 15, Ankara 9, İzmir 17, Bursa 14, Antalya ve Diyarbakır 20 derece olacak. Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde aralıklarla etkili, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Topkapı Haliç Çağlayan Zincirlikuyu, aksi yönde Merter Bahçeli Evler Sefaköy Haramidere hattı etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü, Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Ok Meydanı Seyrantepe, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar, Temde Kavacık Ümraniye etkili. İyi yolculuklar dileriz.

0: nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar bir saat boyunca İstanbul FM'de.
1: Nerede o eski şarkılar başlıyor.

0: Reklam.
1: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatları

0: birini kazanma şansı.
1: Çetin Kaya ile annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al 4.sü bedava. Bluzlar 199, etekler 299, elbiseler, babetler 499 TL'den başlayan fiyatlarla. Stanley The Aerolite Transit Mug 0,35 litre sadece 1699 TL. Kredi kartına

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kıyı Ege ve Marmara'da 2 ila 4 derece artacak, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 15, Ankara 9, İzmir 17, Bursa 14, Antalya ve Diyarbakır 20 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde aralıklarla etkili, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Topkapı Haliç Çağlayan Zincirlikuyu, aksiyonda Merter Bahçelievler Sefaköy Haramidere hatta etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü, Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Ok Meydanı Seyran Tepe, aksiyonda Bayrampaşa İstoç yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar, Temde Kavacık Ümraniye etkili. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Reklamlar.